şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Ali'ye bak bu sefer affetme hanım. Ali'ye bak bu sefer affetme hanım.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
4: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan!
7: Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş hattı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak, seviyorsan sevimli çok, sınırsız mekanisi yok.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Reklam.
11: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
12: Sıradaki şarkı kahvesini içmeden kimseyle konuşamayanlara gelsin.
11: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

0: Shine Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 14.505 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.40'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.835, çeyrek altın 11.591 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Yavaş, metro yatırımları, devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini ifade etti. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda aktif bir müzakere yürütmediklerini belirterek, savaşın 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini savundu. Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio, 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popini Sisters, 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express, 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band, 20 Eylül Burçin Büke Quartet, Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
10: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.
8: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
13: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
14: Serkan.
15: Efendim abi.
14: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara, bankanın güzeli.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
18: Reklam.
19: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül Aydın'la günaydın.
20: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
21: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
20: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
19: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.
22: Radyo D'de.
23: İnek babası!

çevik ve atik izcilerim. Astronotunuz bugün yeterli çevikliği gösteremedi. Hafif minnoş gitmiş sesiyle, bir saat gecikmeli rötarıyla yayına yine de geldi. Önemli olan katılması. Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlamaya başladınız. Bugün de çok tatlı bir klinik psikoloğumuz var. Kendisine 9'dan sonra sorular soracağız. Güzel güzel yayınımızı tatlı tatlı tatlı iş tatlı iş yayın yapacağız. Niye bu kadar minnoş oturduk? Neyse. O zaman hazırsanız 0549-204-0104 mesajlar yağmış zaten. Aygül, neredesin Aygül? Aygül. Bazıları da atar gider yapmış. Efendim, başlıyoruz. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Hadi o zaman günaydın.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın. Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Çok tatlı, çok tatlı. Bunu alın derse hocam. Bir tane öğrenci sanırım 14 yaşında. Abla seni dinliyorum. Ben dinleyicilerin arada bilmece sorabilir miyim diyor. Çünkü tek eksiğimiz şu an yemin ederim bilmeceydi. Hadi sor bakayım sor. Elma diskoya gitmiş ne yapmış? Hangi saatte çay içilmez? Sorulara bak. Mona Lisa tablosu nerede asılıdır?
0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.

Efendim dün Jitex fuarındaydım. Astromatik uygulaması olarak çok böyle gurur duyacağım anlar yaşadım ya. Mesela bunlardan bir tanesi şuydu. Bir hanımefendi geldi, yine bizim takipçilerimizden de. Dedi ki Aygül Hanım, böyle bir AI fuarında bu kadar teknolojinin konuşulduğu, bu kadar kurumsal böyle bir yerde kafamı çevirdiğimde astrolojiyi görmek beni o kadar mutlu etti ve bir kadın olarak o kadar gurur duydum ki diyor. Yani kafamı çevirdim, astromatik burada dedi. Ya o kadar iyi hissettim ki kendimi dedi. Ne kadar dedi mutlu ettiğinizi keşke dedi bir bilseniz. Yani astroloji resmen kabul gösterdiniz dedi. Ya yani buraya astrolojinin girmesi o kadar zor bir şeydir ki dedi. Siz bunu teknolojiyle resmen buraya ispat ettirip bu noktaya soktunuz. Ben sizinle gurur duyuyorum. Çok da teşekkür ediyorum astrolojiye böyle değer yarattığınız için dedi. O kadar duygulandım ki, o kadar mutlu oldum ki. Çünkü ne kadar zor tek başıma var olabilmeye çalıştıkça, ne kadar arkamdan çekiliyor, ensemden çekilmeye çalıştıkça bir şekilde orada var etmeye, tutmaya çalışıyorum. Hakikaten yani inanılmaz zorlandığım şeyler yaşıyorum. Ama tek bir güç var. Halkın gücü ya. Yani halkın gücü diye bir güç var. Yani bir şeyi seviyorsa toplum ve halk, önüne hiçbir şey geçemiyor arkadaşlar. Birini de seviyorsa bak. Yani bir o kişiyi de seviyorsa önüne hiç kimse geçemiyor. Tabii bu arada öyle farklı bir yerde böyle bir şeye girdiğimiz için enteresan olan şey, ben orada çok ünlü değilim mesela. Yani size göre ünlüyüm. Beni sonradan gösterip ya bakın o Aygül Aydın işte, hani radyo yayıncısı, medyada astroloji yazarı, gazete yazarı falan diye push ediyorlar böyle. Ondan sonra aa nasıl ya, Allah Allah, böyle biri mi varmış ya falan diyen insanlar da çoktu mesela. Yani çok tatlı ve çok değişik bir deneyim bence. Gerçekten yani çok farklı bir şey tecrübe ediyorum. O tecrübelerimi ve hissiyatlarımı da sizle paylaşmaktan çok mutlu oluyorum. Cemal yazmış. Galatasaray sürekli ligde hakemlerin verdiği yanlış kararlarla maç kazanıyor veya şampiyon oluyor. Böyle maçlarda gerçekten hakem hatasından dolayı gol yemesi, yenilmesi bir Fenerbahçeli olarak içimi serinletiyor. Cemal. Ben hayallerimi anlatıyordum şu an. Hani şu an konumuzla... Ha Cemal'im.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı, iş yerinde şarkı açıp herkesin diline dolayanlara gelsin.
7: Radyo Def.

0: Ay gücüm, Instagram açmayacak mısın? Cezalısın, lütfen Instagram aç diyor. Geliyorum, bekleyin hafızlar.
1: Yaptığımız hesaplar uğramaz mı zor zaman?

Hayat kısa, uzun cümleler için. Yalnızlık bir seçim, yalan söylememek için. Hep bir karşılık bekledik, çok hazırdık, hiç sevmedik.

Radyo D efendim. Aygül Aydın'la günaydınlıyoruz. Günaydın Aygül'üm. Yoldayız, işe gidiyoruz. Sen de izliyor Didem. Aygül, bugün ben de senin yanına Jitex fuarına geleceğim diyor. Gel hayatım. Buradan çıkınca oraya gideceğim, bekliyorum.

Efendim Radyo D'deyiz. Ay günaydın da günaydın. Mesajlar geliyor. Aygün ne yapsın? Cemal'in hayali de Fenerbahçe. Dün standta da bir arkadaşımız standı ziyaret etti. Çalışma arkadaşlarımızdan biri. Beni daha görür görmez. Merhaba Aygül Hanım, Fenerbahçe bu yıl şampiyon olur mu? Diye sordu. Hakikaten bu Fener'in şampiyonluğuyla ilgili konuyu çok hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. İnanılmaz bir... yani bunu gerçekten acil bir çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Çünkü çok beklenen bir hal almış durumda. Ya dilerim inşallah olur. Yani olmalı. Lütfen olsun. Yoksa olacak gibi değil. Efendim bugün konuğumuz klinik psikolog Betül Buzluk bizlerle birlikte olacak. Saat 9'da kendisini yayına alacağım. Kendisi psikoloji bölümü, klinik psikolog. Aynı zamanda da Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde psikoloji bölümünde araştırma görevlisi. Çok güzel şeyler konuşacağız. Biraz alacalı gece karanlığa.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 14.505 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.40'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.835, çeyrek altın 11.591 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
12: Reklam. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Günaydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, günaydın Aygül Aydın'la günaydın. Birazdan bir konuğum olacak. Çok da sevdiğiniz konuğum, klinik psikolog. Siz çok seversiniz psikologlarımızı. Sorularınızı sorabilirsiniz. Efendim bazı zamanlar vardır. İnsanın canı aslında bugün olanlardan dolayı sıkılmaz. Geçmişte kalan bir şey gelir, oturur göğsünün üzerine. Bugün Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Bu aralar biraz öyle hissedebilirsiniz. Bir insandır o, bir iştir, bir evdir, bir arkadaşlıktır, bir aşktır. Bir dönem, belki eski sağlığındır, belki eski neşendir, belki de bir zamanlar olduğun kişidir. Yani bir insanın zihninde aynı cümle dolaşıp durur. Bir daha hiç öyle olmayacak. İşte bazı acılar tam burada başlıyor. Çünkü hep bize unutacaksın. Geçecek, önüne bak, yenisi gelir dediler. Hep öyle oyaladılar. Oysa bazı

0: biliyor. O kaybetme duygusu. Tabii ki bazı yapılan araştırmalarda da bu böyle görülüyor. Çünkü biz bazen insanları değil, aslında onların yanındaki kendimizi özlüyoruz. Biz insanları özlemiyoruz aslında. Onun yanındayken kimdin? Daha mı çocuktun? Daha mı gençtin? Daha mı umutluydun? Bir geleceğin olduğuna mı inanıyordun? Daha mı güvende hissediyordun onun yanında? Henüz bazı şeyleri öğrenmemiş miydin belki de? O zamanlardaki seni özlüyorsun aslında. Sen onu özlemiyorsun. O zamanlardaki seni özlüyorsun. İşte bunu fark etmek çok kıymetli. Ama anlayabilene, yani anlayabilirseniz zaten. Çünkü geri alamayacağınız bir insanın peşinden koşamayız. Ama onun yanında ortaya çıkan tarafımızı yeniden kurabiliriz mesela. O insan seni güvende hissettiriyorsa eğer, güveni yeniden inşa edebilirsin. O iş sana değerli olduğunu düşündürüyorsa değerini başka bir yere bağlamayı öğrenebilirsin. O dönem seni heyecanlandırıyorsa heyecan duyabileceğin yeni bir hayat oluşturabilirsin. Her şeyi özetle yeniden yapabilirsin. Ama işte bunun için önce o yaşadığınız acının içine bakmak gerekiyor. Çünkü bastırdığınız duygular, aslında içinizde bastırdığınız o Venüs Akrep duyguları, insan bazen sabah kalkıyor, gayet iyi kahvesini içiyor, gülüyor, sonra bir şarkı çalıyor, anında bitti her şey. Ne oldu? Kapak oldu. Bu şarkı gibi mesela.
1: Çekti gitti. Hepsi bitti, gülmedi, bahtı

0: tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Kozmetik sizlere Radyo D'nin doğum günü için mükemmel bir kampanya sundu. Radyo D kupon kodumuz, gidip Lean Skincare sayfasına gidiyorsunuz. Birkaç ürün ekliyorsunuz, birkaç iyi adam ekliyorsunuz sepete. Sonra da kupon koduna 1000 TL'yi geçince gidip Radyo D'ye yazıyorsunuz. Gelen indirime şok oluyorsunuz. Bu sadece Radyo D'nin doğum gününü kutlama hediyeleri olacak size. Aynı zamanda şehre dönüş kampanyası yaptılar. İkinci indirim, ikinci üründe ekstra %20 indirim, üçüncü üründe ekstra %30 indirim, dördüncü üründe ekstra %40 indirim. Neredeyse bedavaya doğru giden aksiyonlarıyla devam ediyor.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. 0549 204 0104 WhatsApp hattımız. Birazdan yayınımızda klinik psikoloğumuz Betül Buzluk olacak. Sorularınızı tabii ki sorabilirsiniz. Neticede biz lale devri çocuklarıyız. Tabii belki bir sorunuz da olmayabilir. Sadece dinlersiniz.

Günaydın Radyo D'nin gülü. Seninle güne başlamak çok güzel. Radyo D'yi dinlemeden işim rast gitmiyor demiş. Ne güzel. Aygül Hanımcığım günaydınlar. Sizin sesinizi duymak inanılmaz bir motivasyon yahu. Sesinizi intilettiniz mi diyor. Sesim yine kısıldı hayatım. Gerçekten inceleteceğim galiba.

Aygül'cüm günaydın diyor. Abla dünden beri çok duygusalım, böyle hissediyorum. Vakti zamanında olan şeylerin artık geç kalınmışlığını hissediyorum. Ya işte kalındı da ne oldu canım? Yani yapacak bir şey yok. Tamam kaldık, ağladık, zırladık yani. Zırıl zırıl ağlasak ne olur yani? Ne olacak? Hadi çözelim. Olmuyor yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden ağlamayacaksın ya. Ağlanacak bir halin yok. Dünden beri zırıl zırıl ağlıyorum. Tam da böyle hissediyorum. Vakti zamanında kimlerin yerinde ne kadar değerli kıymetliydim. Şimdi üç kuruşluk insanlar toz mezi muamelesi yapıyor. İnsanın gerçekten içine oturuyor diyor. Hayatım tekrar eski bir kere, bak bir kere hayatında değerli zaten olduysan hayatında yine bir kere daha değerli olursun. Hayatınızda bir şeyi bir kere yaşamanız yeterli. Bir daha bunu yapabilecek gücünüzün olabildiğini görürsünüz. Ya bunu yapın. Bundan korkmayın. Bir kere şöyle yaşadım ama şimdi böyleyim değil. Yine yapabilirim. Yine olabilir vesaire diyebilirsiniz. Deyin de bir zahmet olmazsa yani artık. Efendim, radyodaydayız. Aygül Hanım'la günaydın. Aygül Hanım'la günaydın. Aygül Aydın'la günaydın. Buradan şimdi okuyorum. Berna Hanım diyeceğim. Beynim nasıl çalışıyor? Berna Hanım diyeceğim. Aygül Aydın'la günaydına gideceğim. Aygül Hanım'la günaydın. Anladınız mı? Burada iki tane, üç tane makine kullanıyorum. Potları böyle aşağı yukarı kaldırıyorum. Aynı anda canlı yayındayım Instagram'da. Buradan şarkıyı bağlamaya çalışıyorum. 9'a giden reklama. Sonra da akabinde buradaki şeyi okuyorum. Sonra da Aygül Hanım'la günaydın diyorum, normal. Çok, çok normal.

Bakın şimdi, Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirmiş. İlk kalp krizi geçirdiği zaman ne zamanmış biliyor musunuz? 2018 Ekim. Yani biz size ne dedik? 2018 yılının tekrarına çok dikkat edin dedik. Bakın 2018 yılının tekrarına bir bakın. İnanılmaz değil mi? Astroloji mükemmel çalışıyor doğru okursanız yani. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Neyse çok geçmiş olsun. Adam kalp krizi geçirmiş, ben astroloji konuşuyorum. Ama sonuçta astroloji bilen için şu an çok önemli bir konu.

0: Aygül, ben sürpriz bir şekilde 2018'de hamile kalmıştım. Şimdi ne olacak? Kimse de yok hayatımda. Abi şu zekanıza bayılıyorum ya. Abi şu zeka var ya, kimse de yok yani. Vallahi maşallah.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Yavaş, metro yatırımları, devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini ifade etti. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda aktif bir müzakere yürütmediklerini belirterek, savaşın 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini savundu. Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu.
3: Radyo'da hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 29 derece, Ankara az bulutlu 30, İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
1: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: Dub Plus.
1: Dub Plus ve Radyo D, mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
5: Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Selam, ben Piraye.
16: Ben de Rutkay.
15: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
17: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
18: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Aydın'la günaydın.
1: Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki bugün çok harika bir konuğumuz var. Uzman klinik psikoloğumuz Betül Buzluk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Betül Hanımcığım.
2: Hoş buldum efendim.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Bizim de size ihtiyacımız olduğu bir gündeyiz. Biraz bizim için, yani bizim tarafta gökyüzü biraz karışık. O yüzden biraz size ihtiyaç duyduk. Halk olarak, toplum olarak ihtiyacımız var sizlere. Her zaman olduğu gibi sorular var. Bir de tabii okula dönen çocuklarımız var. Hatta dönmek hiç istemiyorlar. Yani mümkünse hiç dönmeseler onlara kalırsa diye çok düşünüyor okula çocuklarımız. Anne babalar olarak biz çok mutluyuz. Okula dönüşleri için, ama onlar çok pek mutlu değiller. Şimdi biraz bugün sizden onları okula daha hevesli yapabilmemiz için ya da orada daha iyi bir oryantasyon mu diyoruz bunun ismine, doğru adı nedir, sağlayabilmemiz için anne baba olarak neler tavsiye edersiniz bize? Biraz onları konuşacağız. Evet efendim, az sonra başlıyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Radyo
1: D. Kişinin aynası iş.
2: Öyleyse çalış.
3: Evet, devam ediyoruz. Okula dönüş neden psikolojik olarak bu kadar bizi sarsıyor Betül Hanımcığım? Çocuklarımızı. Hı-hı. Bizi sarsmıyor da çocuklarımız için ne diyebiliriz?
4: Aslında ebeveynleri de sarsar.
3: Evet, doğru. Sarsa tabii bir... ki. Onu başka bir yönden sarsıyor. Yani biz birazcık da mutluyuz. Onlar disiplinize oluyorlar. Mesela şahsen ben bir anne rolüyle konuşayım. Hı-hı. O okul başlıyor. Sabah erken kalkacak. İşte bak gördün mü? Öğretmeni kızacak, en azından şöyle yapacak diyorum mesela. Biraz sorumluluk benden gidiyor gibi geliyor.
4: Evet, sizin orada belki ebeveynlik rolünü paylaştığınız bir yer, evet, oluşmuş,
3: evet,
4: oluyor.
3: Evet, evet, kesinlikle öyle. Neden sizce önemli? Sizi dinliyoruz.
4: Şimdi okul yılının başlaması sadece yaz tatilinin bitmesi demek değil. Hı hı. Okula geri dönüş tam bir geçiş süreci. Hı hı. Öğrenciler yazın daha rahatlar, daha ne diyelim, programsız bir akışları var, günlük akışları. Hı hı. Bir kere okul başlayınca çocuğun rutini değişiyor. Günlük ritmi değişiyor. Artık sabah kalkması, gitmesi gereken bir yer var. Okulda ödevler var, sorumluluklar var, okuldaki ilişkiler var. Aslında bunların hepsi birden tekrar çocuğun gündemine girmiş oluyor. Bu özellikle de okula yeni başlayan ya da bir üst öğrenime geçen çocuklar için daha da zorlayıcı olabilir. Çünkü daha fazla bilinmezlik olur o çocukların hayatında. Yani bu yeni okul nasıl olacak? Öğretmenlerle anlaşabilecek miyim?
3: Evet.
4: Arkadaş edinebilecek miyim? Birçok bilinmezlik var. Bu geçiş süreçleri, değişim süreçleri, böyle bilinmezlikler de olduğunda psikolojik olarak biraz zorlanmaları çocukların doğal aslında. Yani nasıl zorlanmalar? Çocuk biraz huzursuz olabilir normale göre. Biraz uyumsuzluk gösterebilir. Bu da normal aslında. Yani bir süre böyle psikolojik etkiler görmeyi bekleriz diyebilirim.
3: Evet, okul kaygısı altında yatan nice de sebepler olabiliyor.
4: Evet.
3: Tabii bunun yanında üniversiteye başlayacak çocuklarımız da olacak. Hı hı. Onu da birazdan az sonra konuşalım. Sorular da geliyor bunlarla alakalı.
5: En az 5 kere daha yemiş kazı.
3: Arkadaşlar 0549-204-0104. Yaşadığınız bu tarz okul ile ilgili özellikle sorunlar varsa klinik psikoloğumuz şu an yayında, sorularınızı sorabilirsiniz. Genelde bir 6 yaş dönemi hocam sanırım çok daha kritik gibi duruyor, evet, değil mi?
4: Evet, yani okula yeni başlayan çocuklar Türkiye'de 6 yaş gibi okula başlanıyor. Hı hı. Orada büyük bir değişim var. Yani şöyle düşünmek lazım. Çocuk o vakte kadar, hı hı, ebeveyniyle birlikte bir yaşam sürüyor. Hı hı. Ve çok küçük çocuklar tam olarak zihinselleştirme becerileri olmadığı için bir şey yanında değilse, onu göremiyorsa, onun yok olduğu korkusuna kapılabilirler. Yani bu oyunu vardı ya,
3: evet,
4: yüzü kapatınca açınca çocuk çok heyecanlanır. Çünkü orada gerçekten yok olup geri geliyorsunuz gibi oluyor.
3: Oluyor, evet.
4: 6 yaşta artık bu biraz gelişmeye başlamış oluyor. Ayrılık korkutucu bir şey. Çünkü evet, ayrılık sanki böyle annenin yok olma ihtimali gibi de
3: düşünülebiliyor.
4: Olabiliyor. Çocuk ilk defa yabancı bir yerde olacak, tek başına uzun bir vakit geçirecek. Ve ne olacak orada, kime güvenebilir, ne yapabilir? Çocuk için oldukça yabancı, korkutucu bir durum. O yüzden orada hem güvenlik temaları hem ayrılık teması, hı hı, çocuğu zorluyor olur.

0: güzel yine bir ses kaydı gelmiş Mersin'den.
1: Günaydın Aygül.
0: Günaydın.
1: Seni çok seviyorum.
0: Günaydın.
1: Bal mısın? Kaynak mısın? Yoksa şeker mi? Lokum mu?
0: Ay senin gibi çok şekerim.
1: Seni çok seviyorum. Beni ara.
0: Tamam Lina, arıyorum seni. Bal mısın, şeker misin?

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
14: Kamu spotu.
15: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
16: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
17: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
18: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
19: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
20: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
21: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
22: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
23: Sıradaki şarkı daha gün başlamadan yorulanlara gelsin.
22: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
24: Yani ben diyorum ki bir psikolog ağırlayacağım. Lütfen ciddi ve akademik güzel sorular sorun. Gelen sorulara böyle tüylerim diken diken, hocama soramayacak kadar şok oluyorum. Çünkü önce soruları ben okuyorum ve tepki veriyorum. Yani şimdi hocam da şaşıracak. Diyor ki bir tanesi yazmış, Aygül Hanım sorar mıyız okumayacak diye. Kesin başında anladığımız çocuğumuzu yol yakınken sanayiye versek psikolojisi bozulur mu? Bu olacak iş mi? Bu soru olur mu? En azından daha akademik sorun sorunuzu. Mesela deyin ki ya acaba okuma zevki ve keyfi olmayan bir çocuğum var. Onu nasıl teşvik edebilirim? Hani bu daha makul en azından. Lütfen güzel sorular 0549 204 0104. Beni rezil etmeyin. Aygün çok güzel bir sorun var hocama diyor. Bu iPad'leri ellerinden nasıl alırız demiş. Hocam var mı bunun bir şeyi, tedavisi? Bu yeni gelişen düzende, teknolojide ne yapacağız biz bu çocukları ellerinde?
0: Aslında bu hakikaten ciddi bir problem. Çünkü daha çok küçük yaşlardan bir ekran bağımlılığı gelişebiliyor. Şimdi çocuk orada ekrana bakarken ekran ışıklı sürekli değişiyor. Oradan işte kaydırarak sürekli gördüğü şeyi değiştirebiliyor ve böyle bir dopaminerjik uyarılma, yani şöyle söyleyeyim, keyif alıyor çok hızlı bir şekilde. Normal hayatta bu kadar hızlı
24: bir şeyden keyif almıyoruz
0: ve bu kadar keyif almıyoruz, evet.
24: Ay biz bile öyleyiz ya, biz bile buna çok meyilliyiz yani.
0: Aynen öyle.
24: Hani onlar için ne yapabiliriz? Hakikaten bunu çok ölçülü galiba kullandırmak, belirli sınırlar mı koymak gerekiyor hocam?
0: Evet, tabii ölçülü kullandırmak. Hı hı. Kullanmaya başlama yaşı çok küçüklükten başlamaması iyi olabilir. Bazen böyle eskiden televizyondu, belki şimdi iPad oldu ama ona biraz çocuk bakıcısı muamelesi yapılabiliyor. Hı hı. Yani böyle çocuğu eğlemek için eline vermek gibi.
24: Gibi.
0: Evet.
24: Bir de ne olur sorar mısın Aygül demiş, okuldan gelir gelmez internet mi yoksa ders mi yapılmalı? Bir mola vermek istiyorlar. Ne yapmalıyız o arada diyor mesela.
0: Çocuk okuldan gelmiş, okulda ders görmüş, eve gelip bir mola vermeye hakkı var tabii ki.
24: Yani gördüğünüz gibi psikolojimiz çocuklarımızdan yana.

0: Günaydın'la günaydın.
1: Günaydın.
2: Efendim 13 Eylül 2026 tarihlerinde Rize'nin eşsiz doğasıyla öne çıkan Ayder Yaylası'nda uluslararası koşucuları yeniden bir araya getirecek Türkiye'nin ilk ve tek Ultra Trail Dün Moblen. Yaptın mı hocam? Saatlerdir buna çalışıyorum. Ultra Trail Du Mont Blanc. Fransızca lütfen. İnşallah yapmışımdır. Koşusu başlıyor. Bunu kaçırmıyorsunuz tabii ki. Radyo D'de 11 ve 13 Eylül'de gayet güzel. Biz orada canlı yayında olacağız. Ki ben Rize'ye gitmiştim ki Rize'ye hayran kaldım yani. O Ayder Yaylası falan yani. Neydi ya Rabbim? Neydi? Ve Türkiye'de tabii ki böyle bir şeyin organizasyonun yapılıyor olması, doğa tutkunları ve sektör profesyonelleri Rize'de buluşurken bölgemizin de uluslararası tanıtımına, turizm potansiyeline çok büyük katkı sağlayacak. Aygül bir daha oku bakayım diyor. Kız Çağlar çalıştırdı beni. Çağlar! Çağlar gelir misin? Ultra Trail du Mont Blanc. Vallahi ben fena değilim. Neyse durun şimdi psikolojimizi düzelteceğiz.

0: Evet, klinik psikoloğumuz Betül Hanım yayınımızda şu an. Öğrencilerimizi konuşuyoruz. Hocam, üniversite en önemli alanlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Ben de biliyorsunuz ki size söz etmiştim. Ben de Galata Üniversitesi'nde birinci sınıf psikoloji öğrencisiyim. aslında çok büyük bir hayalim olan bir bölümü. Yıllar önce babam hayır mühendislik okuyacaksın. Psikoloji de neymiş falan diye biraz beni baskılayınca gerçekten seçemeyip işte mühendislik okuyup işten çıkmaya çalışmıştık. Ama içimizde hep bir uhde kaldı. Böyle bir psikoloji okuma çok seviyorum. İnanılmaz yani, belki hayatım hep psikoloji kitapları okumakla geçti. Çok severek yaptığım bir şey. Şimdi Galata Üniversitesi'nde birinci sınıfım, daha yolum var. Daha biz küçüğüz oralarda yani, öyle bir dolanırız, sizin gibi uzman değiliz, yolumuz çok uzun. Ama tabii ki siz de Galata Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorsunuz. Peki şunu sormak istiyorum. Gerçekten ailelerimizin bizim mesleklerimize karışıyor olması. Mesela bu bence çok çok önemli bir konu. Bu biraz eskiden vardı sanırım. Şu an günümüzde çok yok gibi, ama sizin görüşünüz ne? Böyle üniversitedesiniz, öğrencilerle iç içesiniz. Gözlemleriniz ne bu konuda, meslek seçimlerinde?
1: Bu eskiden daha çoktu belki, dediğiniz gibi bu karışma olayı, ama hala epey var.
0: Değil mi?
1: Çocuk büyüdükçe bireyselleşiyor, yani kendi başına bir birey oluyor, bağımsızlaşmaya başlıyor ve bu gelişimsel süreçte oldukça önemli. Çocuğun tek başına bir birey olabilmesini istiyoruz. Çocuğun hayat kararlarına çok müdahil olmak aslında onun tam bir birey olmasına saygı duymamak gibi oluyor. O da o çocuğun gelişimsel sürecini de etkiliyor. Ya da bir şekilde çocuk o gelişimsel süreci tamamlayabilecek fırsat bulsa bile başka başka alanlarda hayatında, içinde bir şeyler ukde kalabiliyor, işte sizde olduğu gibi.
0: Evet, gerçekten öyle. Yani düşünüyorum da o dönemler nasıl heyecanlanmıştım, psikolojiye gireceğim şöyle vesaire. Hani o şu an ikisini de yapmıyorum. Radyocu. Yani bakacak olursan hani hangi mesleği yapıyorsun Aygül desen. Bence o yazgı bambaşka bir şey. Kader seni nerelere savurabiliyor ama hakikaten insanın içinde bence o kalbinin attığı, aklının yattığı derler ya. Orada olmak bambaşka bir şey. Ben size o zaman özel olarak sorayım. Sizin gerçekten kalbinizin attığı meslek psikoloji miydi, yoksa başka bir şey istiyordum ama bu da olabilir miydi diyordunuz?
1: İtiraf etmek gerekiyor.
0: Lütfen. İtiraf istiyoruz lütfen.
1: Psikolojiye çok ilgim vardı her zaman ama tiyatroya da çok ilgim vardı.
0: Bir de lütfen söyleyin, Boğaziçi psikoloji mezunusunuz değil mi? Evet. Yani bir de öyle böyle değil yani. Hani arkadaşlar, öyle böyle değil. Tiyatroyu yine yanında yapabilirdiniz, denemediniz mi hocam?
1: Biraz yaptım ama tiyatroda kendi kendine çok yoğun çalışma, disiplin isteyen bir alan. Akademide ilerleyince o da öyle. İkisi birlikte çok ilerlemedi ama tabii ki izleyicisiyim hala.
0: Evet, ama bir şey söyleyeceğim. Çok böyle tiyatro vibe'ınız var.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten o sanatçı yönünüz var, bir de kova burcusunuz. Ay, ben şarkıda bir iki bir şey söyleyeceğim hocama. Kapatın, kova burcu ya. Hadi bakalım, büyü de gel, Sertab Erener, çok severim bu şarkıyı, dinleyelim.

0: kişinin
1: ailesi iş.
0: Öyleyse çalış.
2: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Hoş geldiniz Aygül Hanım. Misafirimiz hoş gelmiş diyor. Teşekkür ederiz. Benim oğlum anaokuluna başladığında okulda ilk gün 5 dakika kaldı. Bahçede sınıfa girmedi bile Aygül'üm. Sonrasında okula yarım dönem gitti diyor. Benim de oğlum da o zaman ilk başladığında benzer şeyler olmuştu. Üniversite seçimleri için ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi dediniz ya bölümler, seçimler oluyor. Günümüzde artık çok fazla işte mesela eskiden ben kendi açımdan söyleyeyim. Günümüzü siz daha iyi değerlendirirsiniz. Böyle devlet üniversitesiyle özel üniversite arasında çok uçurumlar vardı. Yani çok önemli bir şeydi. Şimdi artık özel üniversite devlet üniversitesi arasında bir fark yok. Yani bu noktaya geldik. Artık bir üniversiteler o kadar fazla ki özel mi devlet mi onu bile karıştırabiliyorum. Aa öyle mi? Özel üniversite miymiş falan dediğimiz noktaya geliyoruz. Şimdi çocuklar artık oradan çıktı. Bizim için eskiden önemliydi. Aa özel üniversitede mi okumuş, aa devlette mi okumuş diye önemliydi. Ama şimdi artık günümüzde önemli olan yeteneklerimiz, evet, mesleğimiz ve gerçekten doğru hocalarla iletişim kuruyor olabilir miyiz? Yani ben şu an üniversiteye girsem, inanın üniversitenin adına bakmam. Bakacağım şey şu. Gittiğim bölüm bana hitap ediyor mu? Hı hı. Orada iletişim kuracak, beni geliştirecek eğitimler, sosyal projeler, etkinlikler, evet, var mı? Beni ilerletir mi?
3: Evet.
2: Hani biraz artık bu dönemin bence kafasının bu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Teknoloji acayip bir noktaya gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Günümüzde öğrenciler şu an size gelenler genelde nasıl? Mesela siz de üniversitede araştırma görevlisisiniz Galata, evet, Üniversitesi'nde. Burada öğrencilerin hem de psikoloji bölümü, yaklaşımları nasıl? Psikolojiye gelme sebepleri ne mesela? Bunu gözlemleyebiliyor musunuz?
3: Psikoloji çok popüler bir alan. Aslında özellikle herhalde son 10-15 yılda çok tercih edilen bir alan. Biraz insanlar psikolojiye hem kendilerinden kaynaklı bir merakla hem biraz ailesini anlamak gibi bir gizli motivasyonla da evet, geliyorlar.
2: Kesinlikle. Ya yaralı olanlar daha, evet, mı fazla geliyor acaba?
3: Bir yaralı şifacı miti vardır, evet.
2: Evet, orası daha fazla bence şey oluyor, tetikleniyor.
3: Evet, öyle.
2: Diyor ki
3: öyle,
2: ya bunu ben çözmem lazım. Duygusuyla o psikolojiyi anlamaya gidiyor. Bu da güzel bir şey bence. İnsanın iyileştirme potansiyelini tetikleyen bir şey var sanki. Hı-hı.
3: Bir de az önce şey söylediniz, onu çok katıldım. Yani üniversitede sadece üniversitenin adı ya da bölüm değil, orada bir kendinizi keşif süreci, evet, var. Biraz üniversitenin böyle etinden sütünden faydalanmak lazım.
2: Evet, mesela ben Galata Üniversitesi'ni seçtikten sonra, hı hı, şey yaptım, astroloji etkinliği yaptım. Gittim, kayıt olduktan sonra o kadar komiktim ki. Arkadaş, topladım benimkileri. Bak şu an buradalar, görüyorlar. Gittim Galata Üniversitesi'ne. Kafesi var. Çok güzel. Ondan sonra biliyorsunuz Fresh Cafe. Gittim. Ondan sonra dedim ki burada astroloji etkinliği yapılabilir. Aa Aygül Hanım ne demek dediler. Yani o yüzden etinden sütünden faydalandım. Harika imkanlar. Yine yapacağım. Bir tur daha döneceğim. Efendim beklerim. Artık bir böyle mekan gibi hissediyorum. Yani bana o enerjiyi veriyor sağ olsunlar. Çünkü çalıştığımız hocalarımız gerçekten orada çok başkalar. Onlara da selam olsun. Üniversiteyi de kendine benzetti diyor. Ne yapayım, seviyorum. Sevince böyle, yapacak bir şey yok. O fayda sağlamak da önemli. Biraz öğrencinin de yetenekleriyle ilgili de olabilir değil mi hocam?
3: Yani öğrencinin de yeteneklerini keşfetmesi için biraz farklı şeyler denemek lazım. Yani üniversite böyle sadece akademik başı tabii ki o çok önemli ama aynı zamanda kişinin hayatı öğrendiği, kimlik oluşturduğu, kendisini ve ötekini tanıdığı ilişkisel de bir alan, gelişimsel de bir alan üniversite hayatı. O yüzden işte farklı öğrenci etkinlikleri, kulüpleri, farklı bölümlerden alınan seçmeli dersler, farklı gruplara aidiyet geliştirmek için bütün bunlarda öğrenci kendini denedikçe farklı farklı taraflarını keşfedebilir. Ve yolu biraz daha kendine ait bir şeye dönüşebilir.
2: Doğru söylüyorsunuz.

Şimdi çok acayip sorular var. Diyor ki hocama sorar mısınız? İyi üniversite kötü bölüm mü? Kötü üniversite iyi bölüm mü? Arkadaşlar çok acayip sorularınız var. Yani hiç okumasın daha iyi diyeceğim. Ne diyelim şimdi bu soruya Erhan Bey? Hani ne diyeyim, mezun ol, lise mi kalsın diyelim, ne diyelim yani? Psikolog olunca benim vereceğim maksimum cevaplar. Sinir seviyesi, kusura bakmayın hocam, ben girdim araya, soruları eliyorum ben.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.70 değer kazancıyla 14.505 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.47, euro 56.40'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.835, çeyrek altın 11.591 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma.

0: okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his... Tatil budur hissi.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Evet efendim, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Klinik psikolog Betül hocamla birlikteydik. Hocam, son olarak söylemek istediğiniz, çocuklarla ilgili, bu okula dönüşle alakalı annelere babalara seslenmek istediğiniz, ya da gençler dinliyor bizi, çocuklar dinliyor az önce duyduğunuz seslerini, böyle bahsetmek istediğiniz bir şey var mı?
1: Belki şeyden bahsedebilirim, bana önemli geliyor. Okula yeni başlayan çocuklar için, yani o yaş grubunda bir ayrılık anksiyetesi olabileceğinden bahsettik. Yani evet, çocuk için bunun zor olabileceğinden. Ama şunu unutmamak lazım bence, ebeveyn için de zor.
0: Evet.
1: Bazen hatta ebeveyn daha kaygılı oluyor çocuktan ayrılmakla ilgili. Yani çünkü çocukla, özellikle anneyi düşünürsek, bedenin içindeydi, onu besliyordu. Çok ortak bir yaşam var. Oradan çocuğun gittikçe ayrı birine dönüşmesi, böyle çocuk elden gidiyor mu
0: korkusu.
1: Evet. Ya da işte okulda ne yapacak, ya başına bir şey gelirse, evet, bunlar. Çocuk ebeveynin duygusundan çok etkilenir. Yani bunu hatta neredeyse böyle sünger gibi çeker diyeyim. Çünkü çok ortak bir yaşamları ve dilleri var bir yere kadar. O yüzden bazen çocuğun okulda böyle büyük yoğun kaygı yaşamasının sebebi ebeveynin kaygısı olabiliyor. Belki bizi dinleyen ebeveynlerden kaygılı olduğunu düşünenler varsa, onu biraz daha az çocuğa
0: yansıtırlarsa, evet, çok, evet, daha çocuk başarılı sonuç alabilirler diyorsun. Evet. Kesinlikle çocuk onu sonuna kadar hissediyor. Çok teşekkür ediyoruz Betül Hocam katıldığınız için.
1: Rica ederim.
0: Umarım tekrar sizi görürüz. Hoşçakalın.

Efendim programın sonuna geldik. Mesajlarınız geliyor. Hepsini şu an okuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bazen insanın canının en çok acıtan şey yaşadığı şey değil, artık geri dönemeyeceğini bilmesi oluyor dedik programın başında. Çünkü söz de ettik biliyorsunuz, Venüs bugün burç değiştirecek. Venüs değerleri, aşkı, sevgiyi ve geriye dönemeyeceğimizi hissettiğimiz duygularımızı tetikleyebilir. Bugün hiç olmadığı kadar kendinizi çok daha duygusal hissedebilirsiniz. Enerjiniz bu yönde olabilir. Bir insana, bir işe, bir eve, bir zamana ya da bir şeyin eski haline özlem duyabilirsiniz. İnsan zihni bunu hemen kabul etmiyor. Çünkü beynimiz kaybı sevmiyor. Öyle ya da böyle tanıdığımız şeyi bırakmak istemiyor. Hatta bazen bizi mutsuz eden bir geçmiş bile bilinmeyen bir gelecekten çok daha güvenli gelebiliyor. Bu yüzden tekrar tekrar düşünüyoruz. Acaba bazı şeyler başka olabilir miydi? Başka türlü savaşabilir miydik? Başka türlü konuşsaydım o olur muydu acaba diye o günler aklımıza gelebilir. Bunu nasıl mı yeneceğiz? Bazen de yenmeyeceğiz. Bazen de onun içinden geçmek gerekiyor. Bir şeyin gelmeyeceğini biliyor da olsak, kalbimiz bildiğiyle aklın bildiği aynı zamanda buluşmuyor olsa da, biraz bu duyguyu yaşıyor olsak da, insan içindeki o sızı biraz da kalıyor olsa, en azından bunu kabul edip yeni duygularla, yeni hissiyatlarla bazı şeyleri kabul etmek ve sevmek, belki de o yönde ilerlemek gerekiyor olabilir. Tabii kabul etmek de bir şeyi zorla sevmek anlamı taşımıyor. Kabul edersiniz. Sadece kabul etmek kabul etmektir. Sevmek de sevmektir. Bu duyguları bile ayırmak başlı başına büyük bir iştir diye düşünüyorum. O yüzden bugünlerde şu an hissettiğiniz o duygular, o enerjiler biraz düşük olabilir. Bunları da çok fazla kendi içinizde yormayın diyelim. Ne yaşarsak yaşayalım, kendimizi yarı yolda bırakmayalım, değil mi? Bizim felsefemiz birazcık da buydu. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, kalbinize iyi davranın. Hayat bazen bizden unutmayı değil, olanı içimizde doğru yere koyup yürümeyi istiyor. Belki doğru yerlere, doğru yerleşimler yaparsak sanırım kendimizi kazanabiliriz. Kendinize iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşmede Yavaş, metro yatırımları, devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini ifade etti. 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda aktif bir müzakere yürütmediklerini belirterek, savaşın 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerinin hemen ardından sona ereceğini savundu. Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16.96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak ay oldu.
1: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat 12 Eylül, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül, Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül, İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
5: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
6: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: müziğin ve eğlencenin frekansında yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru yine popüler müziğin etkili isimleriyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Kıyamam'la bu saatin açılışını yaptık. Sibel Can ve APO konuklarımız oldular. Bu kez 2026 yılında Sende de Benden Var turnesi kapsamında Radyo'da ve DreamTürk sponsorluğunda birçok konsere imza atan Tan Taşçı konuğumuz oluyor. Eylül ayında da yine konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Gidişat şimdi Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

Durma Yürüsene ve Melike Şahin radyoda dinledik Perşembe gününde bizimle buluştu. Ben Aykut Balcı, öğleden önce yine müziğin ve eğlencenin frekansında harika isimler burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Yakın zamanda Stüdyo D'de konuk ettiğimiz isimlerden biri Besti, şimdi Radyo D'de Ben de isterdim.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

Aşkından Ölmemeli ve Sena Şener radyodaydı, dinledik. Dün biliyorsunuz stüdyodaydı, onu konuk ettik ve doğum günümüzü kutlarken bize eşlik etti. Yeni parçasını da tanıttı. Güzel bir sohbet oldu. Eğer kaçırdıysanız radyoday.com'dan, podcastler bölümünden ya da uygulamamızdan akıllı cihazınıza indirerek ulaşabilir. Yeniden tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi Göksel ve Yalnız Kuş radyodayda. Ben de bir...

son parçası Yüzlü Kıyıya ve Betül Demir Radyo Day'de konuğumuz oldu. Gün Perşembe ve adım adım hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Ve özellikle bugün bu saatler içerisinde ofiste zor zamanlar yaşayanlar olduğunu da tahmin ediyorum. O zaman sıradaki parça onlar için gelsin. Sıradaki parça Radyo Day'den gelsin. Müzik

0: ve Hadise ile geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.504 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.57'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.874, çeyrek altın 11.656 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo T'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

Top 20'nin de haftalardır zirvesinde yer almaya devam ediyor parça. Bir rekor da kırmış olabilir Fatih'e bugün soracağım. Bakalım Hadise kaç haftadır Top 20'de zirvede yer alıyor. Cumartesi saat 15'te Top 20 geri sayımını burada Radyo D'de Fatih Uslu ile birlikte kaçırmayın. Şimdi Buray ve Tam Benim Tipim Radyo D'de.

de eşlik etti. Yaz ayları içerisinde yayınladığı parçasıyla bizimle buluştu. Parçanın düzenlemesini de Selim Çaldıran yaptı. Kısa sürede sevdiklerimiz arasında yerini aldı. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi Selin Sümbültepe bize eşlik ediyor. Nazar etme. Ay.

0: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
1: Kader. Nerede?
0: Acı, aşk ve mücadele.
2: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
1: O seçimi yaptı.
0: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
3: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı bitti.
2: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
4: Keşke yarımda olsaydı da seni hiç sevmesektim.
0: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

parçası yürüyor aklımda. Salih Bademci ile yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru yine harika isimlerle birlikte ilerliyoruz. Bu kez Rain Man konuğumuz oluyor. Sen var ya. Giden

ve pazar 22-24 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde birlikte dinliyoruz. Hafta sonlarımıza nostalji keyfi katıyor zaman tüneli ve yine bu cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tünelinde yine nostalji yaşayacağız. 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını sakın kaçırmayın.

0: Kalla bize eşlik etti. Birazdan Sehven burada olacak. Emir Can İrek ve Dedublüman'da geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: İrfan Aslanhan.
5: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
6: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
5: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
6: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
7: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
6: Niye kız?
7: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
6: Sus kız Allah seni.
8: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Emir Can İrek ve Dedublüman Sehven. Yeah.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: Sertiz.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Can İrek ve Dedublüman Sehven'le Radyo D'de dinledik. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz DJ Baybora'nın mixlediği 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

Güzel işbirliklerinden biri Güldüğüm Fotoğraflar, Doğu Svek ve Kamuran Akkor Radyo D'de dinledik. Farklı bir işbirlik oldu ve playlistimize adım atar atmaz da yine sizden çok fazla ilgi gördü. Bu kez Poezy

batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama senle gidilmesi zor yolda kalacağız harika.

0: ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.478 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.864, çeyrek altın 11.641 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

2026 yazında yine akustik şarkısıyla, duygusal parçasıyla bizimle buluştu. Akşamüstüyle Yalın Radyo D'de dinledik. Artık gelecek yaza kadar yeni parçasını da merakla bekliyoruz. Şimdi hazırım İnan Kaybolmaya ve Mert Demir Radyo D'de. Tutan.

Ve saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle burada Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Yarın Cuma gününde saat 10'da öğleden önce yine Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken ikilem konuğumuz oluyor. Eyvallah.

cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Charles Elbrows Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül Eylül Ergün, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

dakikadan itibaren tüm olumsuzlukları, enerjinizi sömüren o gri bulutları ve hayatınızdaki tüm negatif insanları tek bir hamlede geçmişte bırakabilirsiniz. Burası enerjinin olduğu yer, Radyo D104. Derin bir nefes alalım, omuzları dikleştirelim, modumuzu yükseltelim. Modumuzu zirveye çıkarmaya, ritmi hücrelerimize kadar hissettirmeye hazırız. Ben hazırım, siz hazırsanız başlıyoruz. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo D104 ve ben Çağlar Demirel. Perşembe gününü yaşıyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler.

0: kaybolmadan hafifçe böyle dört mevsimi tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Birazdan yurt genelinde detaylı hava durumuna değineceğim ama öncesinde gelin zaman sıradaki şarkıyı birlikte dinleyelim. Dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı plaj çantasında ev taşıyormuş gibi eşya taşıyanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Malum yaz mevsimini geride bıraktık. Ağustos ayı da geride kaldı. Eylül'ü karşıladık. Dediğim gibi olumsuzluklar ve gri bulutlar bugün için geride kaldı. Artık yeni bir sayfa, yeni bir dönem, yeni bir ay başladı çoğumuz için. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Gri bulutlar geride demişken ülkemizin kuzeydoğu kesimleri bugün için yer yer parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve aynı zamanda bugün için açık geçecek sıcaklıkta mevsim normallerinde. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Bengü'yü geride bıraktık. Kenan Doğulu, Bir İleri İki Geri isimli şarkısıyla Radyo D'de.
1: Bir ileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti?

0: yapmaya devam ediyor diye sürekli söylüyoruz ya. Hatırlatayım, Melek Mosso 27 Eylül Pazar akşamı saat 21'de Bornova Aşık Veysel Aşık Hava Tiyatrosu'nda duygudan enerjiye harikulade bir performansla sevenleriyle buluşmayı planlıyor. Ve kulağınız radyo D'de olsun, çünkü ilerleyen saatler, hatta günlerde de biz Melek Mosso konserine davetiyeler kazandıracağız. Dediğim gibi radyo D dinleyenler bir hayli şanslı. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Bu hatırlatmanın ardından Kenan Doğulu'yu geride bıraktık. Dakikalar sonra Eniler'le geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan İrem Dirici. Durum çok acil.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim istikbalde. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde istikbalden anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo'dayız. 4 keyifli günler herkese. Şimdi onun hızına yetişmek mümkün mü? Özellikle çoğumuzun yakından tanıdığı ve takip ettiği dijital platform, müzik platformunda 1 milyar dinlenmeyi deviren bir isim kendisi. Kimden bahsettiğimi şarkıyla beraber çoğumuz anımsadı. Edis'ten bahsediyorum. Onu geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez popüler müziğin yine güçlü kadın vokali kendisi ve Kemal Başbuğ yönetmenliğinde de kliplendirdi. 12 Haziran'da bizlerle buluşturdu. Bana Bir Gülümse ısmarla Funda Arar şimdi Radyo D'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.443 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.57'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.848, çeyrek altın 11.613 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Ya Bedel.
1: İki tas çorba bir Mustafa Sandal şarkısıydı. Böyle polemikler oldu gibi ama büyütecek bir şey yok sonuç itibariyle. Harikulade bir insan Melev Eder Mustafa Sandal arasından su sızmıyor. Mustafa Sandal demişken geride bıraktığımız Ağustos'un ilk haftasında yeni single'ını bizlerle buluşturdu. AI destekli klibi de Dream Türk ekranlarında gün boyu. O şarkı geliversen ve Mustafa Sandal Radyo D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, radyo'da...

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.
1: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve beklenen an geldi zaman, Stüdyo D zamanı. Daha önce de kendisini ağırladım. Bir yıldan fazla bir süre oldu. Popüler müzikte rap tarzın başarılı erkek vokali diye tanımlayabileceğim Burak Kerem Şahin, yani kısaca popüler müzik listelerindeki adı BKS. Hoş geldin.
2: Hoş buldum. Teşekkür
1: nasılsın?
2: Ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmeyeli neler yaptın? Gerçi tükeneceğiz gibi bir cover proje geldi karşımıza ama seninle görüşmeyeli bugüne kadar neler geçti başından müzikal kariyerin anlamında?
2: Bir buçuk yıl çok şey değiştirdi tabii herkes de. Ya kısa bir süre mi uzun bir süre mi bilmiyorum ama ondan beri 6-7 tane yeni şarkım çıktı. Hı hı. Onlarla uğraşıyoruz. Klipler, şarkılar olsun, konserler olsun, o şekilde devam ediyoruz. Bir buçuk yıl böyle geçti.
1: Peki şu an belki de seni bir önceki programdan yakalayamayanlar ilk defa dinliyor. Hı hı. Biraz BKS kimdir? Seni senden dinleyelim sevgili Burak Kerem Şahin.
2: Tabii Ankara'da doğup büyüdüm. 25 yaşındayım şu an. Müzik sevgim her zaman vardı benim. Küçüklüğümden beri yani sadece rap için de geçerli değil. Tüm müzik tarzlarını severek dinliyordum. Hala evet. Da aynı şekilde devam ediyorum. Bir yerden sonra rap'e karşı ilgimi, yeteneğimi keşfettim diyebilirim. Oradan sonrası aslında benim için bu yola giriş sebebim oldu.
1: Rap'i ne zaman keşfettin abi?
2: Rap'i cezadan beri keşfettim diyebilirim. Cezanın iyi bir dinleyici, şey, iyi dinleyicisi.
1: Tamam, cezadan beri. Senin için yıl?
2: 2008'ler, 2007-2008'ler.
1: Peki bu müziği yaparken seni en çok besleyen şey sevgili Burak ne oldu?
2: Şöyle, rap'in kendi tarzı var. İstediğim bir şekilde duygularını dışa vurabiliyorsun ve ben de aslında en çok bundan keyif alarak yapıyorum. O an ne hissediyorsam yazıyorum ve bunu bir şarkıya dönüştürüyorum. O şekilde böyle yapmak hoşuma gidiyor.
1: Ailede müzikle uğraşan var mı?
2: Ailemde müzikle uğraşan profesyonel olarak yok.
1: Yok. Yani enteresan bir şey. Anne baba ne iş yapıyor?
2: Anne baba, bizim baba düğün salonu var. Orayı işletiyor. Biz de gittik tabii. Onun dışında işte farklı meslekleri yok.
1: Bir dakika şimdi. Anne baba düğün salonu işletmecisi, doğru mu? İşletme evet. Sahibi. Acaba senin müzikal anlamda oraya doğru yönelmenin sebebi düğün salonunda icra edilen müzik ve repertuarlar olabilir mi?
2: Yani bir sormak lazım psikoloğa, bilen birine belki olabilir, neden olmasın.
1: Bir düğün salonunda sahne almışlığın var mı?
2: Yok, çok benim alanım değil düğün salonu ama zevkli olabilir aslında, ne olmasın.
1: Ama bence aşinalık oradan geliyor sevgili Burak.
2: Olabilir belki, müziğe ilgi de oradan geliyor olması normal aslında, evet.
1: Ama sonra kendini zaman içerisinde o yolda adım atarken, ergenliğe doğru giderken şekillendirdin.
2: Aynen o şekilde oldu.
1: Kendini böyle bir türün içine koymak zorunda kalsan nasıl tanımlarsın?
2: Nasıl yani?
1: Yani böyle tarzını.
2: İnsan olarak.
1: Yaptığın iş olarak. Burada sonuç itibariyle bir insan olarak karşındasın yani, ama yaptığın işle buradasın.
2: İşimi de yani insan olarak da duygusal olarak yaşıyorum aslında. Yani duygularımla yapıyorum kendi yaptığım işimi de. Yani o anki yani daha fazla dinleneyim, daha fazla iş yapayım gibi bir kaygım yok aslında. O an ne yapmak istiyorsam, ne hissediyorsam o şekilde yaşıyorum.
1: Tamam, o zaman şöyle toparlayalım o soruyu. Daha rahat olacak senin için. Müzikal dünyanı böyle ilk kez dinleyen birinde sende fark etmesini istediğin şey ne olabilir? Bu daha böyle seni belirten bir şey. Bence daha iyi bir soru.
2: Yani farklılık olabilir belki. Yapılan işlerden farklı işler yapmayı
1: senin seviyorum. Farkın ne? Farklılık derken farkın ne mesela?
2: Farkım yaptığım işler diyebilirim. Çünkü klasik bir iş içinde kalmıyorum. Tüköneceğiz yaptık mesela. Yansın İstanbul'u yaptık. Onun ardından bambaşka daha trap altyapılı Mississippi yapıyoruz. Farklı işler yapıyoruz.
1: Farkın şimdi ortaya çıkıyor. Bak açık açık söylüyorsun. Trap altyapılı diyorsun. İşte anlatmaya çalıştım. Yaptığım iş değil de trap altyapılı yaptığım işler dersen daha belirleyici
2: ama
1: oluyor.
2: Ama işte sıkıntı şey, trap altyapısıyla uğraşmıyorum sürekli.
1: Farklı, hip-hop da var.
2: Aynen öyle. Tüköneceğiz yaptık mesela. O da bambaşka bir altyapısı var o şarkının da. O şekilde farklı işler yapıyorum.
1: Peki böyle şimdi kavramlar var. Emotional trap ve hip-hop dediğimiz böyle tarz senin için tam olarak neyi ifade ediyor?
2: O tarz zaten yapmayı sevdiğim bir tarz benim ve en çok ilgilendiğim tarzda da o diyebilirim aslında. Duygusal bir anında insanların rap müzik gerçekten içine işliyor ve tam olarak istediği hisleri dışarı aktarmasını sağlıyor.
1: Şimdi ifade ediyorsun ya sevgili Burak. Hı hı. O zaman şöyle söyleyeyim. Müzik senin için böyle kendini ifade etme biçimi mi, yoksa dinleyiciyle böyle bir iletişim kurma biçimi mi?
2: Yani benim için aslında kendimi ifade etme biçimi, ama zaten insanlar da aslında kendinden bir parça buluyor ki bu müziği seviyorlar diye düşünüyorum ben.
1: Hı hı. O zaman biraz da böyle şarkın, yani bu yapmış olduğun cover projeyle alakalı konuşalım. Ne dersin?
2: Tabii ki.
1: Tamam. Böyle Sezen Aksu'nun senin müzikal hayatındaki yeri ne? Çünkü Ceza dedim benim müzikal anlamda yönlendiğim kişi ve onu dinleyerek rap'e yöneldim dedin.
2: Rap'e öyle şekilde yöneldim, ama tabii ki Sezen Aksu bizim neslimizde, özellikle bizim çocukluğumuzda herkesin çok sevdiği, saydığı bir sanatçıydı. Hala öyle zaten. O yüzden onun şarkılarıyla beraber işbirliği yapıyor olmak benim için çok gurur verici bir şey. Küçükken dinlediğim şarkıları kendim yorumluyorum.
1: Ya ne kadar güzel. Peki böyle Türk müziğine baktığımda keşke ben de şu sanatçıyla çalışsam dediğin isimler kimler Sezen Aksu dışında?
2: Sezen Aksu dışında imkansız tabii, ama Müslüm Gürses'le bir iş yapmayı çok isterdim.
1: Belli mi olur, belki AI destekli Müslüm Gürses'in sesini böyle bir adapte ederek karşımıza çıkarabilirsin.
2: Hı hı. İlerleyen zamanlarda belki olabilir.
1: Böyle geçmişten bir şarkıyı seçip tamamen kendi tarzında yeniden yorumlama şansın olsa bu hangisi olur sence?
2: Nilüfer olabilir belki. Nilüfer'i çok severek.
1: Hangi şarkı?
2: İlginç olabilir belki. Müslüm Gürses Nilüfer.
1: Güzel. Peki eski şarkılar mesela kim var? Bu aralar ay adı aklıma gelmedi ya. Selim Çaldıran'la çalışan bir kızımız var. Böyle Vallahi Severim isim bir şarkısı var. Adı aklıma gelmedi. Neyse. Şarkı güncel bir şarkı, ama baktığında retro bir hava var şarkıda. Böyle retro hava ve nostaljiyi korumak istediğin ama tamamıyla sana ait bir şarkı yapmak istedin mi?
2: Yani yaptığım zaman nostaljik olarak ne kadar yetebilirim bilmiyorum,
1: yani
2: ama.
1: Yani şöyle söyleyeyim, sence nostalji mi güncel sound mu, onu sorayım önce. Ve ikisinin birleşimi seni daha mı çok heyecanlandırır? Heyecanlandırırsa böyle bir şey düşünür müsün diye öyle toparlayalım, daha rahat olur
2: yani
1: senin
2: tabii
1: için.
2: Ki güncel daha çok hoşuma gidiyor, ama nostaljik ve güncel birleştirirsek farklı işler de çıkıyor. Zaten günümüzde birçok şarkıda görüyoruz aslında bu şekilde. Benim yaptığım şarkılarda Tükeneceğiz şarkısı, Yansın İstanbul şarkısı aslında hep nostaljik esintiler taşıyor.
1: Peki, şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Bir şarkının, devam edelim bence, reklama gitmeden. Bir yine zamansız olmasını sağlayan şey sence ne olabilir?
2: Bence şarkının yapım aşamasında belli olan bir şey bu. Şarkını içten gelerek yapıyorsan ve insanların içine işletebiliyorsan ve farklı bir iş yapabiliyorsan bu zamansız olmasını sağlıyor bence.
1: Böyle bir şey düşünüyor musun, zamansız bir iş? Mesela bir Sezen Aksu ile yaptığın iş zamansız mı senin için? Bunu niteleyebilir miyiz bu şekilde?
2: Tam zamansız diyebilir miyiz bilmiyorum, ama farklı işler yapmamız gerekiyor biraz daha diye düşünüyorum.
1: Tamam. Peki böyle seni diğer hip hop ve trap sanatçılarından ayıran özelliği ne diye sorsam bu kulvarda?
2: Yaptığım tarzlar diyebilirim, çünkü sadece trap altyapısına bağlı kalmıyorum. Dediğim gibi
1: Bir şey söyleyeceğim, kendimi evet hayır yarışmasında gibi hissediyorum. O yüzden lütfen mümkün mertebede daha böyle anlatıcı ol. Evet.
2: Farklı altyapılar kullanıyorum şarkılarımda. Hı-hı. Trap altyapısı kullanıyorum. Dediğiniz gibi emotional şarkılar yaptım. Daha dubstep şarkılar da yaptım ve bunların hepsinde de aslında insanların geri dönüşleri bana iyi oldu. Bütün tarzlarda yapabildiğim için kendimi o şekilde farklı kılıyorum.
1: Yani o yüzden de en önemli özelliğinin bu farklılığın olduğunu söylüyorsun.
2: Evet.
1: Peki şarkılarında daha çok anlatmak istediğin duygular böyle daha depresif duygular mı, daha pozitif duygular mı? Bir de onu sorayım.
2: Yazarı da ben olduğum için zaten o anda ne istiyorsam aslında karalıyorum. Oradan ortaya çıkan bir işlerden o şekilde şarkı yapıyorum. Yani o an ne hissediyorsam, duygum neyse, mutluysam mutlu bir şarkı yapıyorum. Sinirliysem sinirli bir şarkı yapıyorum. O şekilde devam ediyor.
1: Peki şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Klibiyle alakalı ve şarkının aranjmanıyla alakalı. Daha önce çalıştığın isimlerle bir çalıştın.
2: Tabii çalıştığım da oldu. Farklı isimlerle de çalıştım. Aranjesinde farklı isimler vardı. Klip yönetmeni aynı isimdi. Onlarla beraber çalıştık yine. Ferit Çetinkaya, Ulaş ve Erbil ile çalıştık.
1: Peki abi böyle bir şarkının oluşum sürecini biraz bize anlatsın. Hani fikirden stüdyoya girene kadar neler oluyor?
2: Şöyle, zaten yazma kısmında aslında tüketeceğiz dediğim gibi, sevdiğim bir şarkı olduğu için buna dediğim bir şeyler karalayayım, belki güzel bir şey çıkartabiliriz diye düşündüm. Karaladım, karaladıkça da aslında iş hoşuma da gitti yaptıkça. Ondan sonra insanlara dinlettim, onlar da beğendi, o şekilde devam etti.
1: Geldik yine deneye. Evet, biraz yine dene hakkında konuşalım. İlk reklama şarkı gitmeden yine dene isimli şarkın hakkında söyleyeceklerin neler?
2: İlk şarkım zaten, onun için benim bebeğim gibi bir şarkı.
1: Tabii, seni bununla ağırladık.
2: Aynen.
1: Evet. Evet.
2: Onunla başladık, o yolculuğumun başlangıcı oldu. O yüzden hep bende yeri farklı olacak o şarkının.
1: Bu kadar mı yani koca şarkı için söyleyeceğin yani şey? Şarkı için. Aranjmanda şununla çalıştık, klibi böyle oldu falan de ya arkadaş, biraz bir şeyler anlat. Bu platform senin platformun. Reklamını yap biraz. Evet.
2: Tarla başında beraber klibini çektik aslında. Benim için de ilk klip tecrübesi oldu. İlk stüdyo deneyimi oldu. Ya benim full böyle heyecanlı, hiç bilmediğim, aslında uzak olduğum işlere ilk girişim oldu ve çok farklı bir dönemdi benim için. Çok şey kattı bana.
1: Ne kadar güzel ki seni buralara kadar taşımış oldu bu şarkı.
2: Evet.
1: O zaman stüdyoda da BKS'nin o çıkış şarkısı onu buralara kadar taşıyan kariyerinin ilk çıkış şarkısı da diyebiliriz aslında. Yine dene BKS Radyo D'de.

0: Reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yansın İstanbul dedik. Burak Kerem Şahin'le beraber. Cayır cayır kavrulsun. Evet, bu şarkıda güzel bir cover niteliği taşıyan şarkı diyebiliriz aslında. Evet. Farklı böyle bir ters köşeyle. Biraz da bunu dinleyelim. Elif Buse Doğan'la beraber yaptım bu şarkıyı da.
1: Evet.
0: Bunun çıkış aşaması, nasıl bir araya geldiniz Elif Buse Doğan'la, işte kayıt aşaması, hepsinden bahsedelim. Varsa klibi.
1: Tabii klibi burada Taksim tarafında çektik, Beyoğlu evet. tarafında. Hı hı. Galata Köprüsü'nde uzunca bir klip çekimi oldu. Japon turistlerle beraber güzel bir çekim yaptık. Onun dışında...
0: Japonlar, vay severim. Evet.
1: Yansın İstanbul'da yine bir Sezen Aksu şarkısı zaten. Yine küçükken dinlediğim, sevdiğim bir şarkı.
0: Evet, evet.
1: O şekilde başladı. Güzel de bir iş oldu. Erol Temizel'le beraber yaptık bu şarkıyı. Elif Buse Doğan'la beraber bir iş yapmak da benim için çok büyük bir deneyim oldu. Ve yani en çok içmesinden işlerimden birisi diyebilirim Güzel. Yansın İstanbul için.
0: Peki şöyle... Sence eski şarkıları böyle bugünün sound'uyla yeniden yorumlamak neden bu kadar ilgi görüyor desen popüler müzik listelerinde? Bana bunu nasıl açıklamasını yaparsın? Sonuçta sen de bu anlamda projeler üretmiş kişi olarak.
1: Tabii insanların aşina olduğu şarkılar olduğu için sıfırdan bir şarkıdan bir tık önde başlıyor tabii ki. Çünkü insanların zaten dinlemeyi sevdiği şarkılar. Ama şöyle bir zorluğu da var. İnsanlar ister istemez ön yargılı yaklaşıyor. Tüküneceği zaten güzel bir şarkı. Niye yenisini yapıyorsunuz? Niye farklı yorumluyorsunuz gibisinden. Ama yaptığımız işler iyi oldukça insanların da hoşuna
0: yani
1: gidiyor.
0: Yani şey mi böyle kıyaslamaya gidiliyor. Yani şöyle bir şey diyebilirim. Dokunmak biraz cesaret istiyor bu tarz çalışmalara. Aynen, eski böyle iz bırakmış öyle. Şarkılara. Acaba nasıl karşılanır diye düşündüğünde bu tepkilerle karşı karşıya geliyorsun. Ve kendini nasıl bu konuyla alakalı tölere ediyorsun?
1: Tabii insanın üstünde ister istemez büyük oluyor. Kendim solo yaptığım bir şarkıya bir uğraşıyorsam bunlara beş uğraşıyorum diyebilirim aslında. Çünkü Sezen Aksu şarkısı olması da tabii büyük büyük. Onun Hı-hı. altından kalkmak için daha fazla emek gerekiyor. Ama iki şarkı için de geri dönüşler çok güzel oldu. Beni en çok mutlu eden de o oldu açıkçası.
0: Peki şimdi ondan bahsettik, bundan bahsettik. Sence bu tükeneceğize peki geri döndüğümde o senin sonuç projenle alakalı hı hı. böyle bu yıl içinde genç dinleyiciye bu şarkı proje anlamında ne vermek istiyor? Yani mesajın ne abi? Yani bak böyle işlerde yapılabilir. Zaten yapılıyor ama bak ben de onlardan birini kusursuz bir şekilde yaptım diyebilir miyiz aslında toparlamak olursa?
1: Yani tabii biraz egoist gibi olacak ama güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü Sezen Nayman'la beraber yaptık ve onun sesi de aslında çok güzel oturdu şarkıya. Çünkü Sezen Aksu şarkısı olduğu için kadın vokal bulması kolay bir iş değil tabii. Ama iki şarkı için de o şekilde güzel kadın vokallerle beraber rap kısmıyla da beraber güzel oturttuğumuz zaman... Ya ortaya hem modern hem nostaljik güzel bir sound çıktı aslında.
0: Abi böyle proje içeriğine baktığımda Ulaşof'la olan bir müzikal birlikteliği de gözüme çarpıyor.
1: Evet.
0: Peki Ulaşof'la olan bu birliktelik nasıl başladı ve birbirinizi böyle tamamlayan taraflarınız neler diye sana sorsam?
1: Şöyle başladı. Yine deneyi yaptıktan sonra aslında İstanbul'da tanıştık onunla. Hı hı. Tanıştığımız zaten müzik olarak kafamızın ve rap olarak da aslında kafamızın çok uyuştuğunu fark ettik. Yani benim istediğim şeyleri söylemeden aslında anlayabiliyor ki ben de onun istediği vokalleri, istediği daha sözleri diyeyim. O söylemeden aslında nasıl bir iş yapacağımızı biliyoruz diyebilirim. O şekilde tamamladık birbirimizi ve o şekilde çalışmaya devam ettik. Yaşlarımız da yakın olduğu için hayat enerjimiz de o şekilde aktı gitti.
0: Klibin yönetmeni yine Ferit Çetinkaya. Sen de az önce söyledi zaten böyle bir evet. ekiple uzun zamandır beraber çalışıyorum diye. Elif Sayraç var, genç bir kardeşimiz. Evet. O da görsel dünya ile müzikal dünya birbirini böylelikle güzel bir şekilde tamamlamış oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Klibe de baktığımızda. Şimdi şarkıyı da sadece dinletmek değil tabii aynı zamanda görsel olarak da bir hikaye dönüştürmek. Ve bu anlamda, bu bağlamda da yani hikaye dönüştürmek senin için ne kadar önemli? Bir de bunu sorayım sana.
1: Bu klipte ilk kez aslında böyle bir senaryo tarzında bir iş yaptık. Normalde daha... klip işte harekete odaklanıyorduk ama biraz daha bu hatta kısa film gibi oldu da diyebilirim. Yani içinde bir mesaj barındıran bir anlamı olan farklı kıyafetlerle farklı insanlar gibi bir anlamı var bu klibin ve insanlara da geçti aslında. İnsanlara baktığım zaman hikayesinden etkilendiklerini söylediler. Ağır sahneler de var birazcık aslında ama yine de tadında diyebilirim.
0: Şimdi ben belki bunu verebileceğin cevabı tahmin edebiliyorum ama bu şarkı, yani bu proje, bu cover niteliği taşıyan Tükeneceğiz. Hı hı. Sezen Aksu'dan dinlediğimiz, yıllara damga vurmuş bu şarkıyı sen bizlerle böyle bir proje niteliğinde tekrar sunduğun için şey soracağım. Bu senin için sence bir başlangıç mı, yoksa şey mi, böyle müzikal yolculuğunda farklı bir deneyim mi?
1: Yani daha farklı bir deneyim diyebilirim. Çünkü aslında çok kendi yaptığım tarzda bir iş değil bu benim. Ama yapmayı sevdiğim de bir tarz aslında, ama diğer tarzlara daha yatkınlığım var. Burada kendim de farklı tecrübeler edindim aslında. Okumadığım tarzda okudum, kayıt aldım. Belki diğer şarkılarda kullanabilirim, açıkçası düşünmedim ama farklı bir yere de gidebilir aslında.
0: Peki yurt dışında projeler yapmaya ve böyle yabancı dinleyiciye ulaşma hedefin var mı?
1: Yani tabii isterim. İlerleyen zamanlarda özellikle İngilizce şarkılar da yapmak istiyorum aslında. Full İngilizce olmasa bile Türkçe, İngilizce karışık şarkılar da yapmak istiyorum. Demolarım da var. İlerleyen zamanlarda çıkartırım büyük
0: ihtimalle. İlerleyen zaman, bu güzel bir kavram. İlerleyen zamanlarda seni biz nerede görebiliriz? Kendini nerede görmek istiyorsun?
1: Kendimi sahnede görmek istiyorum tabii ki, ama zamanda ne olacak kim bilir.
0: Yani müzikte ulaşmak istedin ama henüz gerçekleştirebilir o en büyük hayalin ne? Bununla mesela bağdaştırarak çok güzel bir şey yapabiliriz, tamamlayabiliriz konuyu.
1: Ya insan hayal kurdukça aslında büyüyor diyebilirim.
0: İşte o hayalini bana söyle.
1: Hayalim mesela, ilk hayalim şarkı çıkartmaktı. O şarkıyı çıkarttıktan sonra hayaller büyüyor. İkinci abi, şarkıdan sonra bu hayaller var. Sonra Bostancı'da konsere çıktık Murat Kekilli ile beraber. Hı. Bu benim için inanılmaz bir deneyimdi. O benim için bir hayaldi aslında, ama onu ya yaşadıktan sonra farklı bir hayal kuruyor insan.
0: Yani daha bunu da düşündün ve gerçekleşti, öyle mi diyelim?
1: Yani tabii evet, Bostancı'da sahneye çıkmak.
0: Diyebilir miyiz abi, bende de bu bir motto gibi. İnanmak başarmanın yarısıdır.
1: Tabii.
0: Bravo, güzel. Peki, şimdi yavaş yavaş da böyle programın da sonuna geliyoruz. Toparlayıcı sorularla ben devam etmek istiyorum. Hayatında böyle iyi ki bunu yaşamışım dediğin bir dönem var mı? Genç yaşında bir kardeşimiz olmana rağmen.
1: Yani tabii kötü dönemler aslında oluyor herkesin hayatında. Bunlar tecrübe katıyor. Yani en kötü zamanında bile aslında çok şey öğreniyorsun ve bunlar değerli oluyor. Yani niye yaşadım değil de iyi ki yaşamışım diyorum aslında böyle zamanlarda.
0: Tamam. Peki niye yaşamadığına gelecek olursan, böyle hiç yaşamamış olsaydım dediğin bir şey sana müzikal olarak ne öğretti?
1: Yani hiç yaşamasaydım dediğim bir şey olmadı müzikal anlamda bu arada, ama onlar da benim için, yani ufak tefek sıkıntılar olduğu zaman tabii ki bunların hepsi tecrübe oluyor.
0: Ya işte
1: oluyor.
0: Planlayamadın, zamanında çıkmadı, işte tutarı tutturamadın falan gibi böyle. Tabii. İstenilen dinleyiciyi belki yakalayamadı şarkı.
1: Tabii 8 şarkım oldu şu an, çok bu sayı değil aslında. Ama bunların hepsinden farklı tecrübeler aldım, hepsinde farklı sıkıntılar da yaşadık. Yani hem kendimi de geliştirdim, yaptığım işi de geliştirdim ve bu şekilde devam etti her şarkıda.
0: Abi seni en hızlı mutlu eden şeyi öğrenmek istiyorum. Ben en hızlı mutlu olduğum şey etrafımda pozitif insanlar görmek. Gerçekten bu çok önemli.
1: Aile olabilir belki.
0: Aile. Of be. Çok güzel 12'den girdi.
1: Yeğenlerim var 3 tane. Onlarla çocuk gibi eğleniyorum, oynuyorum.
0: Aile çok önemli bir şey. Motivasyon kaynağı ve hatta şöyle yeğenlerim var dedin ya. Eğer aile de böyle güzelse, hani böyle sağlıklı bir toplumun temeli sevgiyi evinde öğrenen mutlu çocuklarla atılıyor abi. Kesinlikle. O yüzden de anne ve babanın böyle güven, şefkat ve koşulsuz sevgi gören çocuklar büyütmesi, o çocukların da büyüdüğünde etrafına ışık saçan, neşe saçan böyle bir bireye dönmesi inanılmaz haz verici bir şey. Yani iyi ki güzel bir aileden geldik. İyi ki bu ışığı, neşeyi saçmaya devam ediyoruz. Hayatımızdaki karşılaştığımız, yine de karşılaştığımız olumsuzluklara rağmen.
1: Kesinlikle.
0: Bunun da üstesinden geliriz. Bravo. Güzel, aile önemli bir kavram. Peki bugün burada seni ilk defa dinleyenler için şöyle toparlayacak olursan, benim söylemeyi atladığım, senin söylemeyi unuttuğum bir şey varsa abi toparlayalım şöyle.
1: Özellikle söylemek istediğim bir şey yok, ama destekleyenlere aslında söylemek istiyorum. Benim için çok değerli bir şey, çünkü bu dönemde tek başına müzik yapıyor olmak aslında kolay da bir iş değil. Destekleri, her bir mesaj, her bir yorum benim için çok değerli oluyor. Destekleyici de bir güç oluyor, onlara teşekkür etmek istiyorum.
0: Peki o zaman yavaş yavaş da stüdyodayın sonuna geldik diyelim. Sevgili Burak Kerem Şahin, sevgili BKS, o zaman Sezen Nayman, BKS ve Tükeneceğiz projesine geri dönelim. Bu proje için söylemek istediğim bir şey var mı? Tekrar. Ve dinleyicilerine güzel bir veda mesajı.
1: son projem, insanların geri dönüşleri iyi oldu ve buradan da aslında birçok insana ulaşacak. Şarkıyı beğenip beğenmediklerini aslında bilmek istiyorum. Benim için önemli bir şey bu. Geri dönüş olarak bana yorum olarak gönderirlerse çok mutlu olurum.
0: Hanımlar beyler, stüdyoda da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hip hop ve rap tarzın başarılı genç kardeşim, erkek vokali Burak Kerem Şahin stüdyoda da konuğum oldu. Onun da güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kaçıranlar varsa radyodia.com'da stüdyoda başlığı altında podcastlar bölümünden ilerleyen günlerde de bu programı tekrarını dinleyebilir. Ve Tükeneceğiz isimli şarkısı. Şimdi burada radyodia'da, stüdyoda burada bitiyor ama İlerleyen dakikalarda ve yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.434 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.54'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.852, çeyrek altın 11.620 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

Radyo devresiniz herkese bir kez daha keyifli günler. Hadise'yi o çok sevilen ve sıkça dinlediğimiz Ara Beni isimli şarkısıyla geride bıraktık. Bu kez Asil Gök solo kariyere adım attığı o sevilen şarkısı ne oldu böyle? Radyo D'de. Benim

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyodayız dostlar, hanımlar beyler. Keyifli günler. Şimdi cümleyi duyunca aklıma geliyor. Hani bazen böyle planlar alt üst oluyor, işler sapa sarıyor ve ekran donmuş bilgisayar gibi kala kalıyoruz ya, ağzımızdan tek bir cümle. Ne oldu böyle diye. Ama sadece planladığımızdan çok daha eğlenceli bir macera da geliyor olabilir. Belli mi olur? Hiç de belli olmaz. Çünkü en güzel hikayeler de o işte ne oldu böyle dediğimiz şaşkınlıkla söylenen ne oldu böyle cümlesinden sonra başlıyor. Asil Gök deyince ne oldu böyle diye söylemeden edemedim. Dediğim gibi burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyodayız 4. Herkese bir kez daha keyifli günler. Tempoyu düşürmeyelim. Burcu Güneş ve ben yanamam. Şimdi burada, radyonda.

Tolusivik ve Kamuran Akkor özel bir projeyle bir araya geldi. Bir cover değil ama eski bir nitelik var şarkıda. Güldüğüm fotoğraflar şimdi burada Radyo D104'te.

Stüdyo'da geçtiğimiz yine günlerde ağırladığım isim oldu. Gülay Barbaros Altan, Hürriyet Seyahat'in yazı işleri müdürü. Ve Hürriyet Seyahat demişken sonbahar sayısı da yine bayilerde bizlerle buluştu. Baktığımda hani ben sonbaharda seyahat etmeyi ayrı seviyorum. Kalabalık azalıyor, hava güzelleşiyor, doğada sarıdan böyle kızıla dönüp yolun bütün manzarasını değiştiriyor. Hürriyet Seyahat'in bu yeni sayısı da tam da işte bu sonbahar hissinin peşinden gidiyor ve Yenice ormanlarından tutun da Safranbolu'dan Bozcaada'ya hasat rotalarını geziyor. Trabzon ve Malatya'nın sofralarına da aynı zamanda oturuyor, o lezzetlerin analizlerini yapıyor. Hatta daha uzaklara da gitmek isteyenler için Maldivler, Güney Afrika ve Yeni Zelanda da var. Yani bir de ucuza uçmanın yolları ve yolculukla bu iyi giden bu podcast önerileri. Yani bence valizi kaldırmak için henüz çok erken diyenler varsa aramızda Hürriyet Seyahat sonbahar sayısı, dediğim gibi 3 aylık sayısı, artık bayilerde sizlerle buluşmuş durumda. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından tempoyu düşürmeyelim. Serdar Ortaç ayrı gitmeyle. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar. Ya.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Şimdi ülkemizin özellikle geniş kitleler tarafından takip edilen müzik ve yetenek yarışması var dijital platformda. Idol House Türkiye'nin de büyük finalinde bir araya geldiler. Toplam 7 üyeden oluşuyor. Grup kadrosunda Arda Soydan, Efe Şan, Milan Önder, Miraç Fırat, Oğuzhan Çiftçi, Batu Cengiz, Barış Çağan, Yüksek Kaya gibi isimler var. Hani ortalama baktığında maksimum en yüksek yaş ortalaması 22. Crush'tan bahsediyorum ve grubun adını taşıyan şarkıları Crush, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
1: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor? Bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

herkese bir kez daha keyifli günler. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Hafta içi her gün saat 12 ve her cumartesi buradayım. Ama yeni saatle beraber dediğim gibi popüler müziğin hit örnekleri burada.

0: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
1: Kader. Nerede?
0: Acı, aşk ve mücadele.
2: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
1: O seçimi yaptı.
0: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
3: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı bitti.
2: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
3: Keşke elimde olsaydı da seni hiç sevmesektim.
0: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sopa böcekleri adlarından da anlaşılabileceği gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Dünyadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emir Can İrek ve Dedublüman Sehven. Yeah.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.377 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.45'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.803, çeyrek altın 11.537 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Sefaköy Avcılar, Mert Erok Meydanı, Bayrampaşa Mahmut Bey, Maslak Seyrantepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki istikameti yoğun akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de etkili seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: ve ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.318 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.41'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.778, çeyrek altın 11.490 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.
5: Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül'de lansmanını yapacağı İyilik Var dijital gönüllülük platformuna ilişkin mesajlar ülke genelinde kurulan billboardlarda yer aldı. Merak uyandırıcı geri sayım çalışmasıyla Türkiye genelinde gönüllülük bilincine dikkat çekilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Cezayir Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara ve İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon az bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı. Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
4: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum telefondasın. Ülke değiştiriyorum kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan! Bu ne faizim vermem Cihan!
7: Komiserim. Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.
18: Seviyorsan sevimi çok.
19: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
20: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
21: Serkan!
22: Efendim abi?
21: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
22: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
23: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
21: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
24: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
25: Empara.

Allah Allah. Hazır mıyız efendim? Değilirmeye hazır mıyız? Türkiye'nin değilileri burada mı? Akıllı değililerimiz ne yapalım efendim? Görüyorsunuz işte yeryüzünde artık kafayı oynattık yani. Bu programın bir mottosu var. Bir felsefemiz var efendim. Geliyorsun vücudu göbeği oynatıyoruz. Yanında sen zaten kafayı oynatmış geliyorsun canlı yayına. Oynat! Ha!

Selam selam, herkese hoş geldin. Ya ne haber, nasılsınız? Var ya siz hayırdırsınız. Siz durumlar nedir efendim? Hemen WhatsApp'ımızı devreye sokuyoruz. 0549 204 0104 ve Instagram'ımızda İrfan Boşluk Aslanhan.

0: Tufan Aslanhan.
1: Yasmalarda gözüm biraz daha güzel. Çapkınlıkta gözüm.
2: Yapa. Efendim şimdi herkes şöyle bir toplansın çevreme. Dün hediye mediye sizinle ilgilenemedim. Bugün özel ilgileneceğim dinleyicilerimizle. Evet evet. Oh. 0549 204 014.

0: Efendim hayatım boş, radyonun hoş olduğunu söylediğimiz programımıza başladık. Sevgili dinleyenler, şimdi herkes iş yerlerinden çıkıyor. Artık bazı bölgelerde okullar da açılmış. Önümüzdeki hafta komple açılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte de trafikte efendim bu saatlerin müzikal programı sizinle efendim. Yoğun bir kış sezonu olacak belli. Ama ben hala buralardayım. Bu sene böyle biraz gezeceğim, mobil olacağım. Bazı mekanlarla işbirliği yapacağız. Efendim sevgili Cemil abim beni daha böyle seyyar stüdyoydum. Böyle koltuk altına sığan stüdyo olarak sarılıyor artık. Koltuğumun altına canlı yayınımı istediğim yere gideceğim. Evet. Nedir durumunuz? Günlerdir Bülent Özdemir'le özel bir yayın yaptık. Efsaneydi. Dün oh canım dinleyicilerimizle radyomuzun 32. yılını kutladık efendim beraber. Bugün bakacağız dünyada neler oluyor, Türkiye'de ve dünyada neler olmuş. Neleri dadalayalım. Neleri bu makineye sokalım da düzeltelim efendim. Ha? Ne yamukluk var memlekette. Yine kara haydarlar, beyaz ahmetler neredeler o? Onlar. Hepsine bakacağız. Dünya şimdilerde katlanabilir telefonları konuşuyor efendim. O ısırılmış elmanın böyle katlanabilir, cebimize konulabilir. İşte ne bileyim bir katlayıp nereye koymak istiyorsan o oraya şey yapalım diye. Tabii o fiyatı duyunca zaten katlayıp bir cebe koyası geliyor insan. Dünya bunu konuşuyor efendim. Katlanılabilir telefon. Tabii bazı markalar yaptı ama ısırılmış elma yapınca dünyada pompalanıyor da pompalanıyor bu haberler. Ortalıkta sürekli ama tabii katlanabilir telefon konuşuluyor. Biz katlanamadığımız hayatı konuşuyoruz biz. Sevgili dinleyenler, bu hayata nasıl katlanalım? Haberler şöyle, az önce neredeydi bu olay? Maltepe'de bir ev sahibiyle kiracısı arasında çıkan tartışma bayağı bir büyümüş, silahlı kavgaya dönüşmüş. Bölgeye sağlık ekipleri, polis, özel harekat bile sevk edildi. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. Efendim ağır yaralananlar var. Çevrede bir hareketlilik. İşte dünya katlanabilir telefonu konuşuyor. Biz katlanamadığımız hayatı yaşıyoruz. Vallahi öyle. Yuh. Yani bu kiralar ki buna tabii buna özel çareler var şimdilerde gündemde. Yani 1+1 eve 30 bin lira isteniyor. O aslında 10 bin lira bile olabiliyormuş, biliyor musunuz? Evet. Bu barınma meselesi memlekette büyük mesele. Vallahi büyük mesele. Ne yapacağız bilmiyorum efendim. Durumlar böyle. Kim katlanabilir telefonu merak ediyor? Kim katlanamayacağı hayatı yaşıyor? Bir gelin de eğilirelim, gelin. Evet, fiyatı yazmışsınız doğru. Yani bu fiyata alınacak gibi değil. Eskiden ev alıyordu insanlar bu telefonun fiyatına. O da başlıyor hanımefendi. Yani 230 bin 250 binden başlıyor. Ya bu fiyata katlanılabilir mi insan? Isırılmış elma. Ama yani her türlü katlanılıyor. Vallahi katlıyorsun, başucuna koyuyorsun. İşte saat oluyor. Katlıyorsun, üstüne yatıyorsun, yastık oluyor. Şöyle bir seriyorsun üstüne, şarşaf oluyor telefon yani. Yani bir telefondan ne bekliyorsanız hepsi oluyor. Allah kahretmesin. Selamlar. Herkes iyi mi? Bir sesinizi duyayım yahu. Buyursunlar.
1: Canım, hoş geldin.
0: Canım.
1: Bu Kayseri'de Kültür Yolu Festivali var. Aa. Bir sürü sanatçı geldi. Keşke sen de gelseydin. Seni de görürdük. İyi o zaman. Neyse, bir dahaki sefere gelirsin inşallah. İyi yayınlar diliyorum.
0: Kültür Yolu Festivali'nin İstanbul'dakinde bir ara bir sunuculuk yaptım. Halkımız için ilaç gibi geliyor vallahi Kültür Yolu Festivali her şehirde. Kayseri'ye selam olsun. Nazmiye Hanım, bestelerinizi özledik ya. Yapın şöyle bir katlanılabilir bir beste yapın bize. Vallahi. Bugün burada bir... ya normalde Bodrum'da falan öyle berber merber bulamıyorsunuz, kuaför falan. Benim hanım gelir gelmez hemen Bodrum'a bir kuaför berber tespit etti. O da neredeymiş biliyor musunuz? Bizim buradaymış, komşuymuş, altta şurada 2 dakikalık bir. Tevfik kardeşim. Ya canımsın, tanıştık. Tevfik dinliyor şu an. Ya benim gibi böyle sürekli sahneye giden insanlar için böyle berber, kuaför falan çok önemli. Yani buradan mesela 2 saat gidiyorum, saçımı şu sadece yanını kestirmeye. Bu katlanılabilir bir şey mi? Bu ısırılmış elma değil ki benim vücudum katlan. Gidiyorum, kuaförler de katlanmıyor bana. Abi bunun için mi diyor yani? Bunun için mi? Buraya oturmamaz bu koltuğa diyor yani. Ama Tevfik öyle mi? Sabah. Nasıl güzel bir muamele ya Rabbi. Vallahi. Yıkadı, kuruladı, pakladı, parlattı, beni gönderdi. O da sabahın köründe aradım. Dedim ki ben geliyorum, sahneden geldim Kuşadası'ndan. Dedim ben geliyorum. Abi dedi, dur dedi, bir dip boyası var dedim. Dibini mibini başlatma. Dedim dibini kazırım vallahi bil. Tevfik'cim çok teşekkürler kardeşim. Günün konusu ne? Üşeniyorum sevgili dinleyenler. Bugün açılış konumuz üşeniyorum. Siz bu yazın artık son günlerinde ne yapmaya üşeniyorsunuz? Bana 0549 204 0104'e yollayın. Kalbim seninle dinle. Bundan sonra üşenmeyeceğim. Her gün tefiye tıraşa gideceğim.

0: Herkes hoş gelmiş. Makine çalışmaya başladı. Sizinle dadalayacağız efendim saat 20'ye kadar. Canlarımız, öpüyorum sizleri.
1: Ne yapıyorsun bakayım sen ya?
0: Ne yapayım ben ya?
1: Bursa'dan kucak dolusu selamlar.
0: Selamlar Bursa'mıza. Memleketimizin her tarafına selamlar. Efendim konumuz üşeniyorum. Üşenmeyin efendim. Bir bakalım üşengeçliğinizi bugün radyodaya sesli mesaj atarak nasıl yeneceksiniz? Bak bir sesli mesaj atınca üşengeçlik falan kalmıyor. 0549 204 0104'e bir deneyin.
2: İrfan'cığım hoş
0: canım,
2: geldin.
0: Canım selam.
2: Nasıl Aleyna bebeğimiz nasıl? İyi inşallah.
0: Kız valla Aleyna nasıl bilmiyorum ama Anelya iyi yani. Aleyna ben bunu hanıma dedim benim bebeğime Aleyna derler Anelya koymayalım dedim ama.
2: Yerimize de bol bol öpüp koklasaydın.
0: Demin uyandı bir şöyle bir lokma yedim onu. Ama tabağa koydum yayından sonra devam edeceğim yemeğe onu. Anelya. İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama yayını bırakacağım. Reklamlardan sonra bakalım kim üşeniyor kim üşenmiyor göreceğim hemen. Reklamlar.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Tek.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sivit şort ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sivit şort 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
5: Makineye sizden düşenler.
6: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
7: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
8: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni olsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter, canımdan geçer. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem, olsam vazgeçmem.

0: Boş, boş hayat. Makinada, sinemada, hey dada.
1: Oyna,
0: denirdik mi? Anneli oyna. Burası Radyo D. Akşamın eğlencesi, eğlence makinası başladı. Efendim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün konumuz üşeniyorum. Siz neye üşeniyorsunuz? Çok güzel mesajlarınız var. Sabah Kuşadası'ndan dönerken sanki hiç görüşmüyormuşuz gibi, sabahın kaçıydı? 6.30-7'si. Tam böyle Bodrum'un girişinde kiminle karşılaşayım? Her gün görüşmekten bıkmadığımız Kurultay arkadaşımla. Bana diyor ki bu saatte nereden geliyorsun? Hani çünkü Bodrum'un bir tane yolu var, oradan giriş çıkış. Belli şehir dışından geliyor. Dedim sen bu saatte ne yapıyorsun ya? Bir baktım arkada çocukları okula götürüyormuş. Şimdi de video atmış, çocukları aldım, dönüyoruz hep birlikte seni dinliyoruz ailecek demiş. Sabahın körü bana diyor ki bu saatte ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben de onu yapıyorum, yaşıyorum. Efendim az önce dünyanın gündeminde olan katlanılabilir telefon mevzusundan sonra Zülküf abimiz demiş ki peki bu telefon bizim hanımlara katlanabiliyor mu İrfan, ona göre alalım mı? daha hanımlara katlanabilen telefon yapılmadı. Biz de katlanılabilir hayat istiyoruz abi diyor Muhammed Zülküf abi. Nazmiyan da demiş ki hayatımız katlanılmaz olmuş İrfan. Bırakalım da telefonlarımız katlanılabilir olsun diyor. Şu an beste yapmaya üşeniyorum, çok yorgunum. Okullarımız açıldı, açılıyor. Program geliştirmeye üşeniyorum ben de demiş. Canımız hocamız. Hocam sevgiler, hocam. Öğretmenlerimizin tabii başlıyor artık koşturmacası. İrfancığım o telefona 230 bin verince zaten başımın üstünde yeri olur her zaman onun. Hani dedim ya, başımızın üstüne de koyuyoruz, alarm oluyor, saat oluyor, yastık oluyor diye. İnanılmaz bir telefon yalnız gerçekten de, yani teknoloji artık bambaşka bir şey oldu. Bunun şarjı nasıl dayanıyor bilmiyorum. Oraya katlıyorsun, buraya katlanıyor, buraya katlanıyor. Her şey katlanıyor. Biz her şeyi katlanamıyoruz mesela. O yüzden şarjımız bitiyor bizim ya. Bu telefonun şarjı nasıl bitmiyor acaba? İrfan şimdi gidip 230 bine başucu saati mi alıyoruz yani demiş. Evet. 230 bine başlıyor. Yani dijital başucu saatine bu kadar para vermek isteyen buyursunlar efendim. Evet. Abi açız, geçinemiyoruz abi yani. Şimdi diyor bu telefon çıktığı an bayilere akın edip gidecek insanlar, kuyruk oluşturacaklar. Biz açız diyor. Görüyorsunuz değil mi efendim? Eyvah eyvah, yine eyvah eyvah yani.

de şöyle yapalım efendim. Türkiye telefon pazarında katlanmayan telefon. Eskiden vardı ya böyle takoz gibi araba kaymasın diye lastiğin önüne koyuyorduk o. Bir farkımız olsun.

Ya Serpil sana helal olsun. O telefonun radyosu yoksa almam diyor bak. Yara ne güzel eski ya ilk o dijitallerin radyosu da oluyordu telefonun içinde. Nasıl zevkliydi. İrfan'cığım o parayı verdikten sonra bana masaj bile yapması lazım diyor. Telefonun. O kadar değil mi telefon veriyorsun para veriyorsun yani. Hani yani o yüzden o da mutluluk vermesi lazım yani.

0: Yaz geldi mi be?
1: Aralarda mevsim yaz mı? Bu nameler sazmayacağız mı? Benim gönlüm kar mı buz mu? Bilmiyorum ki.
0: İrfan sabah alarmı kapatırken telefona yanlışlıkla sert bassam böbreğim gider benim diyorum. Murat Karaca hoş gelmiş. Buyursunlar Murat Bey. Buyursunlar efendim.
2: Selamlar İrfan. Hollanda Rotterdam'dan selamlar.
0: Oo,
2: İrfan.
0: Hollanda
2: İrfan,
0: Rotterdam.
2: Öyle üşeniyorum ki kapaklı telefonumun kapağını bile açamıyorum ya. Bu nasıl bir üşenliği?
0: Ya. Biz o telefonu nasıl katlayacağız ya? Ama bir sağa katla bir sola katla böyle millet yatağını katlayamıyor ya. Allah. Volcan. Anarya koyu. Efendim konumuz bugün üşeniyorum. Bir aydır valiz ortada, toplamaya üşeniyorum demiş dinleyicimiz.

0: Şimdi kış geliyor. Ben kremalı brokoli, brokolili makarna yapacağım ama şimdiden üşeniyorum demiş. İrfan üşeniyorum, benim içinde yaşasana diyor. Vallahi İrfan'ınız burada yaşıyor bu hayatı. Evet. Üşenmedim bak, sabahın köründe berbere gittim. Canım benim, hoş geldin, buyursunlar.
1: Anelya'yı benim yerime öp. Mira ablama da selamlar, sevgiler.
0: Sağ ol
1: canım.
0: Neye
1: üşeniyorum biliyor musun abi?
0: Neye canım?
1: Yani ben şu anda her şeye üşeniyorum. Mümkünse aynı oturduğum yerde ot gibi durabilirim.
0: Ot gibi durabilirim. Katlamalı telefon iyi olmuş. Cüzdan veya telefon kılıfı arkası yerine parayı oraya koyarız diyor. Artık hesap ödemede de cüzdan yerine telefonu çıkarıp katlamalıyı açtırma bana deriz diyor. Millete de bahane. Ay şimdi kim açacak, katlamışım o kadar. Sen öde, ben sana öderim oldum. Mevzu. İrfan, o kadar parayı verdikten sonra o telefon her titrediğinde, çaldığında... Benim de göbek atmam lazım diyor. Telefon her titrediğinde. Ben artık sana yazmaya üşeniyorum. Sadece dinlemek istiyorum demiş dinleyicimiz. Sen dinle. Sen üşen sen, üşen sen. Evet.
2: Ben amca, merhaba, ben Denizli'den Defne. En üşendiğim konu ödev yapmak.
0: Hmm, geldi. Geldi yine tipini sevdiğim ya. Geldi. Ödev yapmaya üşenenlerin sezonu açıldı canım benim ya.
1: İrfan abim biraz geç geldim ama ha, buradayım. Tamam. Erzurum'dan selamlarım.
0: Selam canım, seni yayınladım. Hoş gelmişsiniz efendim. Herkes hoş gelmiş. Üşenmeyin. Biz de bugün Türkiye'de ve dünyada neler oluyorsa bu radyo makinesine koyacağız, karıştıracağız. Az önce Anelya dedim de Bişmi dedim de... Bir söz yollamış. Oğlunuza saygıyı öğretin. Çünkü ben kızıma İrfan'cığım kafa atmayı öğreteceğim diyorum. Evet. Böyle bir dünyada kendini savunabilmesi için çok doğru. Yani oğlunuza saygıyı öğretin. Çünkü ben kızıma kafa atmayı öğreteceğim diyor. Çok önemli böyle bir dünyada. Kızlarımız yani... Bu topraklarda çok acı çektiler. Kadınlarımız özellikle. Üşenmeyeceğim, öğreteceğim diyor kafa atmayı.
3: Biz dönerken gidenleri misafiriz.
0: Zaten kızlarımız dünyaya kafa atmalılar gerçekten de. Filenin sultanları gibi.

0: Vay be, bu şarkıyı Fatih Yürek söylüyor efendim.
1: Geçti geçti şimdi buradan.
0: Bu yaz ilk defa Fatih Yürek'siz bir Bodrum sezonu geçirdik. Üstüne nurlar yaz, ne çabuk hemen unuttuk ya vallahi.
1: Yalanlarla dolanlarla yaşlanmak niye? Gönülden sebebine ne?
0: Bu arada geçmiş olsun, bugün Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi. Stent takıldı galiba kalbine.
1: Hastalığından dön dolaş gel, madara olma, sağa yanaş gel. Asya'dan hep havalarda bu tavırlar çok...
0: Seni eskiye götüreyim abi, katlamalıyı buna değişmem demiş, bir fotoğraf göndermiş. Hala kullanıyor çünkü ekranı açık. Ne bu, kaç on? 31 on muydu, 32 on muydu, 33 on muydu bu? Ne diyor, üşenmek derken diyor, yatağa girdikten sonra ışığı unutup geri kalkıp kapatmaya üşeniyorum. Ay o tatlı uykuda da değil mi, olmuyor hiç ya. Vallahi. Ben bir şey itiraf edeyim mi? Bir gün yani bekar evindeyiz o zaman üniversitede. Ben böyle yastık mastık fırlatıp kapatıyordum onu yani. Terlik merlik. Kapanmıyorsa yastığı ampule geçiriyordum vallahi. 0-549-204-0104'de bugün saçma sapan, daha mizahi bir yönden komik olan üşengeçliklerinizi bize yollayın efendim. Nedir onlar? Ethem'cim hoş geldin canım, buyursunlar.
2: İrfan abi, öyle bir moddayım ki bir şeye üşenmeye üşeniyorum. O derece üşengeçim yani.
0: Bir şeye üşenmeye üşeniyorum diyor. İstanbul Merkez Stüdyomuza reklamlara yayını bırakacağım, sonra bakacağım haberler falan, geleceğim efendim. Bir mesajınızı bana sallayın, ben geliyorum. 0549-204-0104, salla mesajını, geliyorum. Üşenme, üşenme, gel.
3: Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Radyo D. Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
6: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Bu makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Geldik, canlı yayına döndük efendim. Seyyar stüdyomuzdan, Bodrum'dan canlı yayındayız. Bugün de delirdik mi? 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz üşeniyorum sevgili dinleyenler. Onun dışında gündemde kim varsa alıyoruz radyo makinesine, bir güzel dadalıyoruz onu. Şimdi deminden beri Instagram'dan tabii ortak dostlarımızla Okan Karaca'nın haberini yolluyorlar. Bizim Çılgın Dershane'de beraber oynadığımız. Okan Karaca'nın Şişli'de katıldığı bir etkinlik alanında dizüstü bilgisayarı çaldığı ve gözaltına alındığı haberleri basına yansıdı. Sonra tabii bilgisayarı yanlışlıkla aldım falan demiş ama... Ya Okan, yani savunmak için söylemiyorum ama doğru, hiç düz durmadı bu adam. Vallahi billahi üzdü, bizi de üzdü. Hani biz şöyle üzüldük, onun kariyeri üzerine üzüldük sevgili dinleyenler. Türkiye'nin en çok dinlenen radyocularından birisiydi. Türkiye'nin neredeyse yani televizyonda şov yapan ilk özel televizyonların şovmenlerinden. Yani o 2000'ler 90'ların sonu falan. Çok da yetenekliydi, kalifiye bir adamdı. Ama bunların bir nedeni var. Yani niye böyle oldu Okan Karaca'nın? Tek vukuatı değil ki, hangi birini sayalım ya? Aynı televizyon kanalında çalıştığımız zamanlarda da yaptığı usulsüz şeyler. Ya bir gün televizyonu bir açtım. Okan Karaca'nın benim televizyon dekorumun üstünde program yapıyor. Dedim nasıl ya? Dün programı çekmişiz orada yayın. Bugün Okan aynı dekorun üstünde program yapıyor baba. Değişiktir böyle yani, kendi kariyerini bir insan nasıl yok eder? Yani bizim sektörde örnek göstereceğiz ileriki yıllarda Okan Karaca'nın. Neyin yapılmaması gerektiğini Okan Karaca'nla göstereceğiz efendim. Vallahi billahi. Ben üzülüyorum, çok seviyorum. Ölen anneyi, abisini, Emre abiyi falan çok severim de. Biz yıllarca oynadık beraber de. Ama bu... Şöyle, Okan Karaca'nın psikolojisi iyi değil. Hanımından ayrıldıktan sonra ya bunu tabii özel bir durum ama maalesef bu hırsızlık olayı üzerine söyleyeyim. Bu normal sağlıklı bir insanın yaptığı bir şey değil sevgili dinleyenler. Hatta bugün bakayım anneciği de açıklama yapmış. Oyuncu ve sunucu Okan Karaca'nın İstanbul Şişli'deki etkinlik alanında düzenlenen program sırasında masada bulunan bir dizüstü bilgisayarı çaldığı olayı üzerine annesi demiş ki oğlumun psikolojik rahatsızlığı bulunuyor. Bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmayı bıraktığı için dengesiz davranışların bulunduğu.

0: Ben de üzüldüm, evet. Bazı dostlarımız çok üzüldüm görüntüyü görünce demiş de. Bir gece sevgili dinleyenler böyle 3 falan yani yatıyoruz. Bir baktım tanımadığım bir numaradan. İrfan Okan Karacan, ben acil Behzat Uygur'un numarasını verir misin diye. Dedim Allah Allah, herhalde şey yani. Ciddi bir durum var. Verdim. Meğerse Okan Karacan gecenin bir saati sıkılmış, herkesi arıyor böyle şeyden. Rehberden elinden telefonunu almışlar, başka bir telefon bulmuş. Böyle kafa böyle yani şu an. Cidden. Orada da zaten telefonla konuşuyor. Böyle masaya gidiyor, orada bir laptop var. Acaba kendisininkiyle mi karıştırdı bilmiyorum. Onu topluyor, bakıyor, açıyor. Ondan sonra ceketinin altına koyuyor, böyle gidiyor. Sonra ülkede gündem. Üzgünüm, seni üzdüm, ama pişman. Konumuz üşeniyorum. Laptop araklamaya üşeniyorum. Yok, öyle yazmamış efendim. Dizüstü bilgisayarıyla ilgili bir üşengeçliğini yazmış. Beyefendi nedir beyefendinin adı? Ersin.ç. Behzat Ç gibi yani. Açmaya üşeniyorum, kapatmaya üşeniyorum, kaldırmaya üşeniyorum, kapağını indirmeye üşeniyorum, bilgisayarıma diyor efendim. Serdar Bey merhabalar efendim. Bodrum'da Serdar Hovar'da. Demek ki telefon 66-70'miş. Bu bayağı gelişmiş. Bu 3 tane tuşlusu vardı bunun ya. Bu 66-70'e fotoğraf falan da ya, ekrana getirebiliyorsun, koyabiliyorsun, yükleyebiliyorsun. Nerede? 33-10'un falan gelişmişi bu. 66-70. O şimdiki akıllı telefonlar bu yani. Bu telefonun akıllısı. Akıllandığı zamanlar. Telefonun akıllandığı zamanlarda icat edilen. Ben ciddi anlamda sevgili yapmaya çok üşeniyorum. Tek takılmaya alıştım. İşin yok şimdi. Ama inşallah maşallah da buluş diyor onunla diyor. Ne bu? Ver bakayım.
1: İrfan, bu arada sana telefon alacağım. Gatlamalı.
0: Gatlamalı telefon alacakmış bana. Alsana.
1: Selam İrfan. İrfan araba ikinci viteste bağırıyor. Üçe atmayı üşeniyorum be kardeşim.
0: Bağırtırma şu arabayı. Bağırtırma arabayı. Diyor ki tatil bitiyor, İzmir'e gitmeye üşeniyorum. Ben de öyle ya, şimdi sezon sonu, İstanbul'a gitmeye üşeniyorum. Şimdi kim toparlanacak? Allah'tan hanım ve çocuk burada biraz bir süre kalacak. Çok toparlamayacak. Bu aralar her şeye üşeniyorum demiş Hilal. İrfan merhaba, akşam işten eve gelince yerimden kalkmaya üşeniyorum diyor. Bakalım başka kim neye üşeniyor? Onu okumuştum. Artık böyle bir tembelim ki gündelik hayattaki işlerimi yapmaya bile üşeniyorum. Kendi hayatımda çığır açtım bu yüzden diyor. Bakayım abi, staj yapıyorum da yazmaya üşeniyorum, okumaya üşeniyorum diyor. Stajı nasıl yaptım ben de bilmiyorum diyor. Bizim Haşim'in sesi çıkmıyor. Kamuran Haşim, Kamuran.

0: Kamuran diyemeyen radyo televizyon öğrencisi Haşim. Sen de staj yapmaya üşeniyor musun? Üniversite ne yorucu şeysin be, bavul hazırla, sonra git o şehire, bavulu boşalt, yerleştir, eve yerleş, o şehre alıcart curt, düşününce bile üşeniyorum demiş dinleyicimiz. Ah evet İrfan ya, gidip kim tahlil sonuçlarını gösterecek, üf demiş, tabii ki üşeniyorum tahlil sonucuna bakmaya bile diyor. İçimde çalışmak için sağlam bir motivasyon var. Fakat üşeniyor muyum, üşenmiyor muyum anlamıyorum İrfan demiş. İş yerindeyim, hazırlandım ama çıkmaya üşeniyorum. İş yerinde yatışa geçebilirim demiş. Ay ne zevklidir iş yerinde uyumak ya. Vallahi çok... Aha geldi, Ahmet'imiz geldi. Demirbaş geldi efendim.
1: İrfan. Bodrum macerası bitti mi?
0: Bitmiyor.
1: Geliyor musun bu tarafa?
0: He.
1: Sana yük olmasın. Seyyar stüdyoyu gönder, ben alırım buradan.
0: Kargoya vereyim değil mi ben bunu? İstanbul'a gelince tek bir tane parçası bulunmasın. Langır lungur. Ben burada mikrofonu kıpırdatmaya böyle bir çekiniyorum, kıyamıyorum. Tuşlara böyle öpe öpe basıyorum var. Sana emanet eder miyim Ahmet? Benden önce açarsın, orada tuşlarıma kötü davranırsın. Buradaki, burada pet var, oraya böyle sert basarsın falan. Haber merkezimize gideceğiz, günün son gelişmelerini dinleyeceğiz. Sonra üşenmeyelim efendim, bana bir sesli mesaj yollayın. Üşeniyorum İrfan deyin, 0549-204-0104'e. Şimdi haberler.
2: Mutluluğun ritmi seninle.
3: Seninle.
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül'de lansmanını yapacağı İyilik Var dijital gönüllülük platformuna ilişkin mesajlar, ülke genelinde kurulan billboardlarda yer aldı. Merak uyandırıcı geri sayım çalışmasıyla Türkiye genelinde gönüllülük bilincine dikkat çekilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi.
6: Radyo D Hava Durumu.
5: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara ve İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon az bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
7: Kanal D'nin soluksuz izlenen dizisi Güller ve Günahlar yeni sezonuyla geliyor.
8: Kader. Nerede?
7: Acı, aşk ve mücadele.
9: Hayatımda bu kadar ağır bir karar vermedim ben Zeynep.
10: O seçimi yaptım.
7: Serhat ve Zeynep her şeye rağmen aşklarını koruyabilecekler mi?
11: Serhat'ta Zeynep diye bir şey kalmadı, bitti.
9: Sana beni sevme demiştim Zeynep.
11: Keşke yarımda olsaydı da seni hiç sevmeseydim.
7: Güller ve Günahlar yeni sezonuyla cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım?
3: Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
1: İstersen Neon 1.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın.
4: Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Reklam.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Geldim, geldim, geldim. Burası Radyo D. İkinci saatimize geldik. Efendim Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Trafikte olan dinleyicilerimize selam. Onlardan birisi Tolgağan, Tolgağan Yıldız. Tolgağan'cığım birinci kanala bizi kaydettin değil mi onu? Onun da bir videosunu alırsam Tolgağan Yıldız. Efendim konumuz üşeniyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki İrfan bugün sabah güvercinlik Bodrum arası trafikte sana denk geldim. Korna basmaya üşendim mi? Çağlar Bozkurt göndermiş. Basın efendim, yakaladığınız yerde kornanıza beni gördüğünüz yerde basabilirsiniz. Ama Çağlar Bey sabahları böyle Ege o kadar güzel oluyor ki böyle güneşin doğuşu falan. Ben bu mevsimi seviyorum. Mesela tatil için en güzel mevsim Eylül, Ekim. Gerçekten öyle. Yani sonbahara girişte seyahat etmek o kadar zevkli ki kalabalık azalıyor, hava güzelleşiyor, doğa da böyle sarıdan kızıla dönüyor falan. Yani memleketin manzarası değişiyor sevgili dinleyenler. Siz eğer ki bu tarihlerde hem de ucuz oluyor biliyor musun? Evet, bu tarihleri değerlendirmek isteyenler Hürriyet Seyahat'in yeni sayısını muhakkak bir okumalılar. Yenice ormanlarında ki renkler Safranbolu'dan Bozcaada'ya hasat rotaları çok önemli, tam hasat mevsimi. Trabzon ve Malatya'nın sofraları bu mevsimlerde hem uygun fiyata hem de inanılmaz lezzetli, inanılmaz tatlı. Hatta daha uzaklara gitmek isteyenler olursa da Maldivler, Güney Afrika, Yeni Zelanda. En ucuzu ama en ucuz yolu bu seyahatin nedir bu mevsimlerde? Ve bununla birlikte podcast önerileri var. Hani valizi toplamaya üşeniyorum dedi ya dinleyicimiz. Bence valizi kaldırmak için erken. Varsa boşluğunuz, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Hürriyet Seyahat sonbahar sayısı şimdi bayilerde sevgili dinleyenler alabilirsiniz.

0: Buse diyor ki burs başvurusu yapacağım, üşeniyorum diyor. Kız yap geçti artık ya. Ahmetciğim canım benim, ne diyorsun söyle bakayım.
1: İrfan seni nasıl yakalıyorlar ya? Sen üstü açık arabalarla mı geziyorsun acaba?
0: Yok Ahmetciğim, helikopterimle gezerken görüyorlar. Tabii canım. Babası da
1: ye. Aşk olsun, birkaç yayın da ben yapardım seyyar olarak böyle. Kaçak zaten. Seyyar deyince zabıtadan kaçıyoruz bilmem ne gibi düşünüyoruz yani. Hallederim ben ya, bir iki yayın yapsam. Ya.
0: Vallahi benim stüdyo seyyar stüdyo. Üstümde vergi levham asılı. Hiç kaçak köçek bir şeyim yok. Tıkır tıkır radyo makinesinin elektriğini ödüyorum. Bir tek Urfa'ya falan gidersem ödemem oralarda. Ben de trafikteyim. İrfan Kartal'dan Havva, seninle yolculuk çok güzel demiş.

İyi, Havva Hanım diyor ki aman İrfan okullar açılacak, ders anlatmaya şimdiden üşeniyorum. Hocam siz de mi ya? Hocam tamam. Babası da yesin. Ben gelip anlatayım, üşenmiyorum konuşmaya radyocu olduğum için.

0: Ne oldu canım benim, ne oldu?
1: Sırada odamı toplamaya üşenirim. Sonradan bir düzen veririm ama herkes der ki bana hiç benzememişsin. Çünkü etrafımda düzensizliği seven daha çok. Şimdi de üşenmeyip kuş burnu temizlemeye gideceğim. Gerçekten yapılması gereken bir şey varsa üşenmem. Huyum değildir.
0: Kuş burnu temizlemeye gideceğim. Kuşun burnunu, yani grip olmuş onu... Onu temizliyor efendim.
2: İrfan helikopterle geziyor ne?
0: Hmm.
2: Ben de jet alacaktım. Yani et alacaktım, param yetmedi gibi. Jet demişim, bilim sürüştü.
0: Görüyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Millet et alamıyor. Ama dünya gündeminde katlanılabilir telefon. Bu hayata biz katlanamıyoruz ya abi. Elif Kurt, üşeniyorum öyleyse yarın demiş. Bakayım şöyle be, bu iş yerine gelmeye üşeniyorum ama nasıl oluyorsa herkesten önce iş yerinin kapısında oluyorum. Kim getiriyor beni buraya bilmiyorum demiş. Şimdi az önce bizim bebeğe Anelya'ya Aleyna dediler ya. Sen diyor Alanya demediğimize şükret bebeğine diyor. Onu da derler yakında. Alanya ne yapıyorsun? Direkt valla Anelya yerine Alanya koysaydık daha iyiydi. Vallahi. Ama dedim telaffuzu da zor. Okulda çok çilesini çekecek. Ama annesi işte Melek demek. Bizimkiler Bulgaristan göçmeni. İlla koy. Dedim Dilek Melek koysaydık hani. Yok, illa koyacağım dedi. Pekala. Şimdi bakayım şöyle bir. Ama çok üşeniyorsunuz ya. Her şeye de üşenmeyin ya. Konuşmaya üşeniyorum yazan var. Acıktım yemek yemeye üşeniyorum diyen var. Evet. Bakayım şöyle bir. İnsanların beni nasıl gördüğü umurumda değil. Empati yapmaya bile üşeniyorum diyor. Koy ver kendini. Sal kendini. Ver bir tane. Bedü'nün bir şarkısı var ya. Koy ver kendini. Ver bakayım. Rimelimi bir haftadır çıkarmıyorum. Rimelimi çıkarmaya üşeniyorum diyorlar. Kız kör olursun. O ne öyle gözünde bir haftadır.

0: bu şarkıyı üşenen halkımıza. Koyver kendini ya, hayat aksın. Aman o katlanıyormuş, bu katlanamıyormuş.
1: Katlanabilir telefonu açmaya üşeniyorum. Ya bir de beni kaydet artık ya, adımı. Serhan ben.
0: Serhancığım. Serhan vallahi seni kaydetmeye üşeniyorum ya. Vallahi eskiden üşenmiyordum. Herkes lakap taktığım dinleyicilerim var. Onlar lakaplarıyla kaydediyordu. Bak mesela Etem var. Etem Kaplan. Onu Kaplama Etem, Etem diye kaydetti. Üşenmedik böyle kaydetti. Kaplama Etem. İmplat Etem mi?
2: Ah keşke İzmir'de olsan da abi. Seni her gördüğümde korna bassam. Yani keşke İzmir'de olsan abi.
0: Allah nasip etmesin sana. Vallahi. Yayınlar İrfan, sabah işe gitmeye, akşam eve dönmeye üşeniyorum. Ne yapmak lazım çözemedim diyor. Sana yazmaya üşeniyorum diyen dinleyicilerimiz. Dün nasıl üşenmediniz? Dün tabii biliyorsunuz radyomuzun 32. yılını kutladık. Radyo D'nin 32. yılı kutlandı. 50 bin TL'lik hediyemiz vardı. Aygül'le birlikte verdik. Dur o zaman şöyle yapıyorum. Bugün de 5000 TL veriyorum. Üşengeçliğiniz bozulacak mı? Kimler yazacak efendim? 5000 TL'lik hediye çeki veriyorum şu an. Şu dakika itibariyle başlatıyorum. Efendim bana sesli mesaj atan dinleyicilerimize, en sevdiğimiz sesli mesaja 5000 TL vereceğim bugün. Koy verdim vallahi. Patron çıldırdı. Biliyorsunuz Fatih abi zengindir. Gönlü zengindir. Ben şimdi dersem o ne yapıyor ya, 5000 TL dağıtıyor hemen falan. Hayır, hayatta demez böyle bir şey. 5000 TL veriyorum efendim. En güzel, en komik üşengeçliğe, üşenmeyip bana mesaj atan dinleyicimize. Bakalım kim atacak o sesli mesajı. Reklam, reklamlardan sonra. Koy ver hadi mesajı. 0549 204 0104'e reklamlardan sonra geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı asansörde aynayla dertleşenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: Vallahi hayat boş. Radyo çok hoş. Çok tatlısınız. Ne güzel mesajlar var. Burası Radyo D. Canlı yayına döndük efendim Bodrum'dan. Delirdik, delirdik. İnsanoğlu kafayı oynattı. Efendim Radyo D'ye geliyorsunuz. Türkiye'nin en uzun soluk 3 saatlik delirme seansı bu. Burada geliyorsunuz şarkılarla. Hem kafayı oynattıysanız biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz. Konumuz üşengeçlik. Üşeniyorum. Dedim ki nasıl sizi bu üşengeçlikten kurtarırım? Üşenmeyip sesli mesaj atana, en güzel böyle en komik üşengeçliğini bize sesli mesaj olarak yollayana 5000 TL veriyorum efendim. Nasıl kampanya? Yanına bir de katlanabilir telefon. İstersen üstüne otur telefonun. Yok telefon daha Türkiye'de yok ya. Allah'ını seveyim. Dur şu be, 230 bin lira o telefon. Az önce dinleyicimiz yazmış ya, o telefona 230 bin verirsen benim yerime işe bile gitmesi lazım. Şimdi bir dinleyicimiz sabah gelin hanımların erken uyanıp kahvaltı yapmamasından dolayı, üşendiğinden dolayı. Bu gelin hanımlar niye üşeniyor? Ya da üşen, yani kahvaltı hazırlamak zorunda mı? Kendi de yapmayabilir yani. Diyor ki bir teyzemiz, tamam diyor, tatile diyor, yanımıza geliyorlar diyor. Saat 12 oluyor, hala gelin uyuyor bizim diyor. Ver bakayım, bu nasıl bir üşengeçlikmiş, ne diyeceksiniz? Buyursunlar.
1: Ya herkes diyor, aman özel hayata saygı, özel hayata saygı.
0: He kız.
1: Ya geliler, tamam gelsinler, hoş güzel.
0: He.
1: Saat 12 oldu ya, ben kaplarım içeceğim.
0: He.
1: İlaçlarımı içeceğim ya, beklemesen olmuyor, beklesen bak saat kaç oldu, kahvaltı hazır. Gelin hanım bir kalkıp da gelip de bir kahvaltı yapamıyor.
0: Yapamıyor.
1: Ya ne olacak bu işin sonu, ben bilmiyorum ya.
0: He ya vallahi.
1: Ya erken kalktıyız, tatildeyiz. Kalkmasan beklemesen olmuyor. Saygısızlık olarak görüyorum. Ama böyle de olur mu ya?
0: Olmaz.
1: Saat 12 ya. Ben ne zaman kahvaltı yapacağız da, ne zaman ilaçlayacağız da bilmiyorum ben. Kayınvalideler gerçekten zor durumda.
0: Zor durumda.
1: Allah hepimizi acısın.
0: Kayınvalideler. Gerçekten zor durumdalar sevgili dinleyenler, kayınvalideler. Sen özene bezene gelin al. Değil mi? Saat 12 olsun. Kalkmıyor bu. Kalkmıyor bizimki.

0: Acaba bu teyzemin oğlu uyanmış mı? Yoksa yani o da önemli bir konu. Acaba oğlu da yatıyorsa teyzem karışma, ikisi uyusunlar onlar o. Orada başka bir mevzu var. Yalnız benim anlamadım bunu, yol dinleyicimiz yollamış, siz misiniz bu? Yani buraya yollayacağınıza, yani gidip gelip radyodan yurda sesleneceğinize, gidin gelininize diye söylemiyorsunuz bunu. Kalkmıyor bu gelin, kalkmıyor. Radyoda benim gelini kaldır, kaldır. Yayınımızı dinleyen kaynanalar, sizin gelin kalkıyor mı efendim? Ama şimdi kaynanalarda gelmiş gelin, bir ortamı şenlendirsiniz, gözümüz gönlümüz açılsın, özene bezene almışız, büyük masraf yapmışız gelini, öyle istiyorum. O yüzden çok görmeyelim. Yanlış yoktur, sevdik delikanlıca. Hemen bakayım efendim, mesajlarınız çok tatlı tatlı geliyor. Buyursunlar, 0549-204-0104'e Fulya Ülger attı efendim.
1: Oğlum var 1,5 yaşında. Hı. O su istiyor mesela ama masaya asla ulaşamıyor. O sırada ben onun ulaşmasını sağlamak için yattığım yerden ayağımla masayı suyu iktiriyorum. Yani çocuğun suyunu bile üşenip veremiyorum.
0: Efendim memleketin bugün üşengeçlik seviyesini gün yüzüne çıkarır. Görün efendim mevzuyu. İrvan diyor bu ısırılmış elma katlanır, telefon çıkarmış. Telefonu katlayınca banka hesapları da katlanacak mı öyle?
2: Merhaba, Nagihan ben. Üşenmek değil, enerjiyi gereksiz yere harcamamak benim yaşam felsefem. Bir şey yapmaya üşeniyorsam demek ki çok acil değildir.
3: İrfan eşim o kadar çok üşendi ki bana sen yazsana dedi. Ben de yazamadım. Hep beraber üşendik.
0: Bak bu güzeldi. Bugün efendim en beğendiğimiz üşengeçlik sesli mesajına 5000 TL veriyoruz. ...43.80 kenara alalım. Çek kenara, çek kenara, bir ceza yazalım size 5000 TL. Değil mi, tam tersiymiş. Üşenenlere biz para istiyormuşuz. Üşengeçlik parası alıyoruz efendim. Buyursunlar, Kıvanç Çimen geldi.
4: 5000 lirayı alınca katlanır oyuncak almama 224.999 lira kalacak. Hadi bakalım.
0: Kim geldi ve Lülü yazmış. Lülü. Lülü ne ya? Lülü lülü lülü. Buyursunlar.
5: 2 gündür üşeniyordum. Üşenmedim. Mesaj attım İrfan. Paranın gözü kör olsun işte.
0: Helal olsun sana be. İrfan o teyze sabah ilaçlarını almak için atıştırmalığını yapsın. Oturdu çayını içsin. Ne gelin bekliyorlar bunlar, anlamıyorum ki. Millete kalkınca yer. Yemeyen de zıkkım yesin demiş efendim. 3 günlük tatilde millete zehir edilmesin diyor. Ozan göndermiş efendim. Demek ki Ozan'ın başına da böyle bir şey gelmiş efendim. Belli. Evet, bakıyoruz şöyle bir. Halil Yaman göndermiş. Buyursunlar Halil Bey.
6: İrfan'cığım geçen sene motosiklet vardı. Hı. Alamadık. Dünkü 50'yi de kaçırmışız. Artık şu 5000'i gönder de.
7: İrfan amca diyelim sana, İrfan amca.
0: İrfan amca. Gözümde büyü İrfan amca, amcam ağam benim be. Ya ne tatlısınız bugün ya. Eraycığım hoş geldin, buyursunlar.
8: Şu an işten çıktım, yoldayım, eve gidiyorum. O kadar yorgun ve üşengeçim ama bir yandan da hediye çekini duyunca bir şansımı denemek istedim. Çünkü buna çok ihtiyacım var. İnşallah bana çıkar. İyi dinlemeler.
0: Eyvallah, teşekkürler. Ama böyle yani çok komik bir üşengeçlik istiyorum. Yani şu an üşenmedim mesaj attım değil. Tamam, bu şu an üşenmedim mesaj attımın ötesine geçelim biraz yani. Sizin üşengeçliğiniz bu üşengeçlik değil. Demek üşenmiyormuşsun yani. Vay be, buna da mı üşendin diyelim yani. Deniz deli fişe kaşlı. taşlardan sarıyor. Bak çocuğu susamış, ayağının ucuyla su uzatıyor ona yani. Onun gibi. 0549 204 0104'e yollayın efendim.

0: bu haberi de dadalamazsam rahat edemem vallahi. Biliyorsunuz oyuncu Serhat'ımız vefat etti sevgili dinleyenler. İçimizde bir yara daha memlekette. Var öyle işte barış akar sular. Genç yaşta giden yeteneklerimiz onların arasına katıldı Serhat Kılıç. Ya diziden ayrılmış mı kovulmuş mu tartışmaları vardı biliyorsunuz. Ya üşenmemişler. Gerçekten yuh diyorum. Serhat Kılıç'ın yerine hemen diziye yeni bir oyuncu girmiş. E ne oldu o rolü o karakteri kaldırsaydınız yahu. Ben bunu anlamıyorum yani. Bir ölünün ardından bir rolün devam etmesi falan çok mu elzem yani. Bu bizim için çok mu önemli yani. Ne dizilerde ne senaryolarla değil mi insanlar mesela diziden ayrılıyor hemen onu öldürüyorlar falan. Niye bir yerine başka birisi? Demek ki ne oluyor? Sevgili dinleyenler Serhat haklıymış. Çocuğu orada kovmuşlar hastalığı yüzünden mi artık? Buradan vallahi oyuncular sendikası ne iş yapıyor ya? Oyuncular sendikası Serhat'ın hakkını aramalı ya. Vallahi çok üzüldüm yani. Serhat'ın demek ki setten atılma süreci doğruymuş. O üzüntü haliyle evine gidiyor. Bu konunun incelenmesi lazım. Şimdi gördüm haberi. Yani gerçekten yuh. Hasta diye işinden kovulması bir oyuncunun normal bir şey mi sevgili dinleyenler? Aklınız alıyor mu? Sırf bu yüzden vallahi bu memlekette oyunculuk yapmak istemiyorum ya. Yemin ediyorum. Çünkü değeriniz bilinmiyor ki. Gerçekten değeriniz mi? Sen orada o bölümü yetiştirmek için, o filmi yetiştirmek için bir malzeme oluyorsun birileri için yani. Buradan oyuncular sendikası ne yapıyor bilmiyorum ama bir meslek birliği olarak hakkını savunuyorsa oyuncuların bu konuyu bir araştırsınlar, bir hakkını savunsunlar Serhat. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Konumuz üşeniyorum. En beğendiğimiz, en güleceğimiz, en ilginç üşengeçliğe 5000 TL veriyoruz bugün.
1: Bu yaz gittiğin her yerde, her zaman seninle.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Yeni Bosna Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü aralıklarla oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı oldukça yoğun devam etmekte. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde oldukça etkili aksiyonda yoğun akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı oldukça düşük devam ediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.77 değer kaybıyla 14.394 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.53'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.801, çeyrek altın 11.534 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
11: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
12: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
13: Yataşla mutlu uykular.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
15: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Burası Radyo D, benim Fan Aslanhan. Dostluğumuz radyo makinasıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenler, nasıl trafik, nasıl gidiyor yahu? 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Hanımlar yalnız sanki ben sabah kahvaltıya kalkmıyormuş gibi bana niye çemkirdiniz o kadar ya? Efendim gelin hanım üşenmiş. Kaynanasının evine tatile giden, yazlığına giden gelin hanım üşenmiş, uyanmamış. Bana çemkiriyorsunuz ya. Bak direkt şöyle yazmış. Zıkkımlan kahvaltını, ilacını kendin içi de, demiş. Hazırlama kahvaltıda, kalkan kendi kalktığı saatte hazırlasın diyor. Sonra adınız kötü kaynana oluyor. Evladını seven anne gelinine böyle mi konuşur? İrfan falan ne mesajlar böyle? Oğluna geç uyanıyorsun demiyor da gelin hanıma diyor diyenler var. Harbiden ya, orada demek ki oğlu da geç uyanıyorsa niye gelin hanım oluyor mevzu? Tamam, sakin olalım arkadaşlar, lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum. Ya size ne olmuş böyle hemen çemkiriyorsunuz?

0: Ben vallahi sabah erken geldiğim için böyle sahne dönüşü kaynanama böyle böreğini alıyorum. Selam olsun. Gerçi ben bu ara kol böreği var burada şeyde güvercinlikte çok meşhur biliyorsunuz. Bu ara almıyormuşum onu fark ettim neyse duymasın dur ayıp oldu. Ay Selim'e duydu. Ne olmuş ya?
1: Telefon yazmaya üşendim. He? O yüzden sesli mesaj yolluyorum. 5000 liraya da yazmam dedim.
0: 5000 liraya da yazmam ben diyor yani. Bazı dinleyicilerimiz 5000 liraya hayatta kılımı kıpırdatmam diyorum. Bakalım şöyle bir kim 5000 liraya talip? Kim istiyor? Ver bakayım onu. He onu ver bakayım.
2: 5000 lira hediye çekini duyunca hemen mesaj atmak istedim.
0: Evet.
2: Baktım telefon numarası kayıtlı değil. Tam o sırada sen telefon numarasını verdin.
0: Evet.
2: Hafızam canlandı. Hafızamda tutup kaydettim ve gönderiyorum. İnşallah ben kazanacağım 5000 lira.
0: Görüyorsunuz değil mi? 5000 TL nasıl etkili? Hafızası bile canlanmış yani. Sen bu hafızayla ne yapıyordun abi acı? Ne oldu buna fış fış fış?
3: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
3: Şimdi benim 2 tane arabam var evde.
0: 3 tane araba.
3: Kalkıyorum, tamam mı? Arabaya sürmeye üşeniyorum. Arabayı bırakıyorum. Ondan sonra otobüse biniyorum. Otobüse bindikten sonra kafayı şöyle cama bir dayıyorum. Uyuyor gidiyorum. Tabi akşam dönüş eziyet oluyor ama her gün aynı. Ertesi gün arabayı alıp gideceğim diyorum. Yine kalkıyorum.
0: Beyefendi üşeniyormuş. Arabayı bırakıyor otobüse biniyor. Kafayı da cama koyup uyuya uyuya gidiyor. Ama otobüsteki uyku neydi ya? Ben onu çok özledim. Üniversite yıllarımda üf. Hoş geldiniz efendim. Bakalım şöyle bir buyursunlar.
4: Selamünaleyküm İrfan.
0: Selamlar.
4: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
4: Valla hanım benden isteyir. Benim elim ayağım titrir. Üşenirim la. Ne yapayım?
0: Vicdanını merhabalar. Hoş
5: geldin. Seni duyunca hiç üşenmedim İrfan. İyi akşamlar.
0: Canım. Bizim tarafta. Bugün böyle en beğendiğimiz, en güldüğümüz üşengeçliğe 5000 TL hediye çeki veriyoruz. Ben yine aydan. Hangi radyoda sesli mesaja 5000 TL veriliyor ya? Attığınız sesli mesajın bedeli 5000 TL sevgili dinleyenler.
6: Kızım sabah 6.30'da inanılmaz aç uyanıyor. Ve hemen yanı başımıza gelip bana yumurta pişirin diyor.
0: Pişirin.
6: Ama babası ve ben ikimiz de o kadar üşengeçiz ki ben uyuyor numarası yapıyorum. Babası uyuyor numarası yapıyor. En sonunda çocuk diyor ki biliyorum numara yapmayın artık kalsın bana kahvaltı hazırlayın diye
0: bağırıyor. Ya güzel itiraflar var. Ey halkımız nelere üşeniyorsunuz duyuyoruz duyuyorsunuz değil mi? Ha?
7: Hayır. Sana ne olmuş? Üstüme
0: fenalık geldi aşk olmaz. Bir sesli mesaj 5000 TL radyomuzda. Bizde öyle. Bizde sese, konuşmaya değer veriyoruz efendim. Düşünün, hesaplayın. Bir sesli mi? Benim kaç tane sesli mesajım çıkıyor radyoda? Ona göre maaşı hesaplayın. Fenalık gelmesin bebeğim. Gel şöyle. Aa. Kayhan.
8: Abi radyoyu değiştirmeye üşeniyorum. Sabah gidiyorum Aygül Aydın. Akşam eve dönüyorum sen. Gece yola çıkıyorum. Radyoda sahne. Böyle üşenmelerin hastasıyız.

Bu çemkirenler çemkirmeye üşenmemişler mi diyor. Yok. Aman aman evvel kaynanaya laf sıkıştıralım aman ha. Aman. Kaynanaya laf sıkıştırın. Hala yazanlar var kaynanalarla alakalı. En güzeli aile içindeki olan şeyleri kol kırılır yen içinde kalır. Böyle ilan etmeye değil mi yani birine anlatmaya en küs durumlarda bile kaynananın hakkını

0: Ben işe gitmeye çok üşeniyorum İrfan, ne olacak bu iş bilmiyorum. Başka da hiçbir şeye üşenmem.
1: Eyvah eyvah. Gitme kız, bana mı gidiyorsun işe? Buyursunlar.
2: Biz seni para için dinlemeyiz İrfan. Sen kimi layık görüyorsan olabilirsin.
1: Mesaja geldi. Biz seni para için dinlemeyiz İrfan diyor. Ya yok, bugün bir farklılık olsun dedim. En beğendiğimiz, en güldüğümüz üşengeçliğe 5000 TL verelim dedim. Patron çıldırdı efendim. Bakayım şöyle. Elimde telefonu, video çekeceğim, bekliyorum. Arabayı da kenara çektim. Şimdi fırına iniyorum, ekmek alacağım. Sakın yayınlamayın, ben gelene kadar ne olur demiş. Gelince yazacağım demiş. Geldim şimdi, yayınlayın demiş bana. Sipariş geçiyor resmen ya, baksana. Attığı sesli mesajı siparişle yayınlatıyor dinleyici. Bakayım ne göndermiş.
3: İrfan merhabalar, Neşe ben. Çok uzun yıllardan beri senin takipçinim. Ta ki televizyon zamanlarından diyeyim. Bu sefer kendim için değil, çok yakın arkadaşım Hülya için atıyorum sesli mesajı. Kendisi sürücü eğitmeni Didim'de. Ve bir Instagram hesabı açtı. Hiç takipçisi yok, çok üzülüyor. Hülya hocayla yola devam Instagram hesabını üşenmeyip takip ederlerse çok sevinirim. Sevgiler.
1: Çok güzel. Kız üşenmemişin. Hülya için bunu atmışsın. Bunu da kenara koyalım. Çok eski dinleyicimiz. Bak, benim televizyon programı yaptığım şey anamdan yeni doğduğumda. Arkadaş, programın adı Veletta'da. Küçücük böyle. Görsen o halimle bana böyle kravat giydiriyorlar, biraz büyük durayım falan diye. Konuk geliyor, konuğu rüsva ediyorum, yerin dibine sokuyorum falan konuğu. Konuk programdan kaçıyor. Erol Büyük Burç konuğumdu. Yayın, canlı yayında bayılıyordu adam resmen. O zamanları hatırladığı için seni kenara alıyorum. Bir de arkadaşın için üşenmemişsin, güzel bir şey yapmışsın. Tamam, Bulgarca çalacağım, tamam tamam. Şu an efendim Gümüşlük sahilden bizi dinliyorlar. Bir Bulgarca çal da denize atlayayım o şarkıyla. Yok, üşenmiyorum, çalıyorum ya. Kalk ayağa, kalk ayağa. Aç radyonun sesini.

0: Zayıfsız İza Gaço.
1: Ne diyor ço? Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
2: İyi akşamlar. Salata yapmayı üşeniyorum.
1: Salata yapmayı üşeniyormuş.
3: Annem aslında sesim hızı atmasına bile üşenmişti. Ben zorluluğumla yazdım.
1: Helal olsun yavrum sana.
4: Bütün üşengeçler toplanalım bir ara.
1: Aslında bir gün size üşengeçler partisi mi yapsam ya? Yani konsept üşengeçler partisi. Böyle giyinmeye bile üşenmişler yani, öyle yani. Ondan sonra yataktan kalkmaya üşenmiş, bize partiye yatakla gelmiş. Yorganla böyle gece mekana getireyim sizi böyle. Bak eskiden yapıyorduk işte yalnızlar partisi, ondan sonra bilmem ne kaybedenler kulübü falan filan. Kulübü kapatacağım size, üşengeçler partisi yapacağız. Böyle saçını yapmaya üşenmiş, öyle, öyle çalı gibi kafasıyla gelmiş ondan sonra oraya. Yapalım öyle bir parti, ister misiniz efendim? Tibet Kurtalan, buyursunlar Tibet Bey.
5: İrfan, üşengeçlikten tuvalete gitmiyorum.
1: Hani diyor ya o kadar cimri ki tuvalete gitmiyor ki acıkmasın. Tibet Bey'i de kenara alsak mı acaba? Tibet Bey bir gelir misin? Bir GBT'nize bakacağız. Ne bobedi mi ne aile. Efendim bugün en beğendiğimiz üşengeçlik hareketine 5000 TL veriyoruz. Şimdi nasıl kenara ayıracağım bunu ya?

0: Tibet Bey siz niye kenara ayrılmıyorsunuz ya Allah'ın... Ayır şu kenara. Bakalım şuraya bakalım, buyursunlar.
1: İrfan abi, ben gençken annem hep derdi ki oğlum banyo yap, oğlum banyo yap, hadi kalk, hadi kalk. Ben bir türlü gitmezdim, saatlerce uğraştırırdım kadını. Sonra da abi içeri girince saatlerce çıkmazdım.
0: Saatlerce çıkmazdım diyor efendim. Güzel mesajlar ya vallahi, bakayım şuna bir bakayım, buyursunlar. O kadar üşeniyorum ki yeşil ışıkta gaza basasım gelmiyor bile diyor. Oflaz göndermiş, Bilal Oflaz.
2: Üşeniyorum ki ışık yandı, gaza basasım gelmiyor.
0: Bas çocuğum orada bir gaza. Bas. Senin yüzünden bu trafik, Türkiye'deki trafik Bilal Oflaz yüzünden efendim. Hani diyoruz ya bu trafiğin en öndeki kim? İşte o Bilal Oflaz efendim. O bir... Bulduk ya, adamı bulduk ya.
3: Sen de galiba bu parayı vermeye üşeniyorsun. Hadi trafik bitsi ya.
0: Fulya'cığım bu da güzel. Seni de aldım kenara Fulya. Seni de aldım kenara. Ya haber merkezimiz bekliyor. Semin Yıldırım, İnci Bakraç. Bütün haber merkezi ayakta. Vallahi şu an günün son gelişmeleri var. Üşeniyorum haberlere gitmeye ya. Efendim bugün en beğendiğimiz üşengeçliğe 5000 TL veriyorum. Bakalım fazla çıkarsa 10.000, 20.000, 50.000'e doğru giderim ben. Bak 0549-204-0104'e üşenme. Bir tane komik bir üşengeçlik bize, ilginç. Hoşumuza giden bir üşengeçliği yolla geliyorum. Haberler, biraz sonra buradayım.
4: Ritmi. Yine burada.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 12 Eylül'de lansmanını yapacağı İyilik Var dijital gönüllülük platformuna ilişkin mesajlar, ülke genelinde kurulan billboardlarda yer aldı. Merak uyandırıcı geri sayım çalışmasıyla Türkiye genelinde gönüllülük bilincine dikkat çekilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini bitirme kararı aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 28 derece. Ankara ve İzmir açık güneşli 32, Antalya açık güneşli 35, Trabzon az bulutlu 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız
1: Piyasaların 10 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.77 değer kaybıyla 14.394 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.53'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.801, çeyrek altın 11.534 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeyne Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
13: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen. Yatak.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Radyo D'de 3. saatimize gelmişiz sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Tam böyle ülkemiz gün batımına doğru geçiyor. Şimdi muhteşem bir gün batımı oluşacak. Daha kaç gün batımı kaldı ömrümüzde sevgili dinleyenler? Kaç gün batımı kaldı? Kaç şöyle güneş battığında, değil mi? Ne kadar acı, ömrümüzden bir gün daha gidiyor. Çok üzünlü. Bugün de gidiyor işte. Şimdi biliyorsunuz artık böyle sosyal medyada başlayan bu 80'ler, eskilere böyle bir özlem. Sürekli içimizde 90'larda çocuk olan bizler büyüdük. İçimiz yaralı yaralı. Hep. Çok hoşuma gitti bu paylaşım. İyi niyetin enayilik sayılmadığı günlerdi. Planların son dakika iptal edilmemesi. Yani hiçbir plan son dakika iptal edilmezdi. Verilen borçların hatırlatılmadan ödendiği günlerdi. Bakın verilen borçların hatırlatılmadan ödendiği günlerdi o günler. Mesajlara günler sonra dönerdik. Şimdi ne oldu, bir tarafın mı kalktı, arıyoruz açmıyorsun falan. Efendim şarjı bir gün yeten telefonlar kullanırdık. Şimdi aman katlayalım da neremize kıvıralım koyalım mı? Onu konuşuyoruz. Telefonun şarjı bir gün yetiyordu. Karşılıklı emek veriyorduk. Kimse bencilce kendine çalışmıyordu karşılıklı. Bir ara görüşelim deyip gerçekten görüşenlerin yaşadığı yıllardı. Şimdi bir ara görüşelim diyorsun, o yıllar geçiyor. Sözünün arkasında duran insanların yıllarıydı. Çocukken işte o topaçlar, enerji seviyemiz zaten o topaçın hızı gibiydi değil mi bizim de? Vallahi billahi. İçten gelen özürler olurdu. Hayat pahalılığı öncesi market fişleri var şu an mesela ekranda. Yani bir sakız fiyatına koca bir marketi almış yani. Evet. Eskiden problemler uykuyla çözülürdü. Bir uyuyayım geçsin derdi, geçerdi harbi. Şimdi geçmiyor. Henüz bunlardan vazgeçmeyen insanlar var. Onlara selam olsun. Selam olsun, selam olsun ya. Taktik uygulamadan, ego yapmadan çalışan insanlara, dümdüz insanlara selam olsun.

Zemo'ya selam olsun bu arada. Dün kalp yollamış bize. 32. yıl doğum günümüz Radyo D'ye. Bazen öyle kalp yollar, bazen engeller.

0: Estağfurullah. Efendim bugün yolladığınız en tatlı, en komik üşengeçliğe 5000 TL vereceğim. Diyor ki o kadar üşeniyorum ki şu an soymam gereken sarımsağı soymayasım geliyor diyor. Konumuz üşengeçlik. Buyursunlar. Üşeniyorum deyin, yollayın bana.
1: 3 çocuklu çalışan bir anneyim. En üşendiğim şey çocuklarımla bir yere çıkmak. O kadar gözümde büyüyor ve üşeniyorum ki evden çıkmamak daha mantıklı geliyor.
0: Zafer'cim hoş geldin, merhabalar.
2: Selam abi, iyi yayınlar, iyi bayramlar. 20 gün sonra tekrar sesini duymak ve sizlerle olmak çok güzel. Geçen hafta anahtar eşimde kalmış. Eşim de kardeşim de, kardeşi bir mahalle ileride oturuyor. Hı hı. İnan üşendim, gitmedim, çilingir çağırdım abi.
0: Ben de şey diyeceğim diye bekliyorum. Üşendim gittim otelde yattım diye. Ben artık dükkandan eve gideceğim İrfan. Hediyemi bekliyorum. Radyo dükkanda kalıyor çünkü demiş. Ya üşenme, radyonu da eve götür hadi. Bak radyonu eve götür. Bir de video at. 5000 TL senin o zaman. Akşamdan kalma. Ya Caner'cim niye siliyorsun? Aşk olsun sana. Öyle silinir mi ya?
3: Akşamlar İrfan. Gerekirse ben de talibim 5000'e.
0: Evet. Evet, bu kadar mı ya? Bu değil ki ya istediğim şey. Allah Allah.
4: İrfan. Radyo deden bana üşengeçlikle ilgili hediye çeki versen bile ben onu almaya üşenirim. O derece.
0: Bak bu da güzeldi. Bu da güzeldi.
5: Benim de bir maruzatım olacak. Şimdi biliyorsun ki haftaya okullar açılıyor.
0: Evet.
5: Bende de var 2 tane çocuk. Dolayısıyla 2 tane veli WhatsApp grubuna ve aynı zamanda bir de öğretmenlerin oluşturduğu sınıf grubuna üyeyim. Ediyor 4 tane WhatsApp grubu. Bunları takip etmeye bazen o kadar çok üşeniyorum ki. Akşam olmuş saat 10. Hala mesajlar devam ediyor. Arkadaş dinleneceğim. Kahve içme zamanım gelmiş. Bütün gün yorulmuşum.
0: Ah canım.
5: Tam yani bu insan bir keşisinde bir dinlenmesin mi? Ben de buna üşeniyorum. Bay bay.
0: Bay bay canım. Kenan abimiz de ısırılmış elmanın yeni versiyonunu almaya üşeniyorum. Yoksa alacak yani hani. Tabii. Vallahi millet üşenmiyor. İlk çıksın o katlanılabilir şey ısırılmış elma. Kuyrukları görün orada burada yani. Efnan selam olsun. Hayırlı ikindiler, hayırlı bayramlar. Ben evimin pimapen pencerelerinin dış cephe mermerlerinin önünün tozunu almaya silmeye üşeniyorum demiş. Buyursunlar.
6: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar canım.
6: Abi çocuğun ismi Anelya çok güzel ama yani yapay zeka bile bu ismi sürekli düzeltir. Yani çocuğa böyle bir eziyeti niye layık gördünüz bilmiyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar abi.
6: Üşenmeden bu mesajı attım. Yani hiç üşenmem. İşte üşenmiyorum.
0: Belli oluyor efendim. Sağ olun. İyi teşekkürler. Bayramlar. Sağ olun.
7: İrfan Bey merhaba.
0: Merhabalar.
7: Üşengeçliğimin zirvesini yaşadığım bu günümde tabii ki de para için sana sesli mesaj atmıyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Helal olsun. Beni tanıdın mı İzmir'den Buruşuk İbo? Yok, Buruşuk İbo tanımadım, Buruşuk İbo. Yani hiç en buruşuk tanıdığım İbo neyse söylemeyeyim o şimdi. Geçen diyor tuvaletim geldi diyor, üşendim diyor, sabaha kadar tutup altıma kaçırdım. Ey Allah, mesajlara bak ya, buyursunlar.
8: İrfan'cığım benim en büyük üşengeçliğim gecenin bir vaktinde tuvalete kalkmak ve sabaha kadar sıkmak onu, kalkamıyorum.
0: Eyvah eyvah, turşusunu kur sabaha kadar. Evet. İrfan sana ses kaydı atmaya üşendim, onun için yazdım diyen de var. Üşenmekten neye uzanasım yok. Çekyata uzanasım yok. Yerime sen konukları fırçalama Şebnem Ferah çal demiş. Ha, üşenmekten çeke uzanasım yok. Benim yerime sen alıver bu çeki İrfan demiş. Ben de zaten şu an çekiniz. Vallahi çekiniz bunu buradan.
9: Merhaba Erfan. İşten çıktım. İş yeri Adana'da, ev Mersin'de. Hı hı. Arabanın soluna oturacağıma sağına oturdum. Birinin beni götürmesini bekliyorum. Eve gitmeye üşeniyorum.
0: Güzel. Seni de alıyorum kenara. Dur bakayım, daha iyisi çıkınca eleniyorsun, söyleyeyim yani. Ne? Bunu nasıl alacağım kenara arkadaşlar? Sen şuraya şey yazsana. Bu dinleyicimiz kim? Kendine yaz ya. Sertan Bey. Kenardayım abi, yaz oraya ya. Vallahi. Kenardayım, yaz oraya ya. Sedat'cığım hoş geldin canım benim.
10: Ben çok üşen geçtim. İçeride olduğum evi düşünüyordum. Evet. Baktım bu iş böyle olmayacak. Evlendim. Şimdi hanıma içeride olurken kendimi de dolduruyorum. İrfan, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar canım.
10: Ben o kadar tembeldim ki çay doldurmaya bir düşünüyordum. Baktım öyle olmayacak, evlendim. Şimdi hanıma doldururken kendime de çay dolduruyorum.
0: İşte bak, bu da güzelmiş.
11: Kalmazlar beni, yakaları gelsin.
12: Merhaba. Benim bugün doğum günüm. Saat 8'de beni almaya gelecekler ve şu an işten dönüyorum. Yemek yapıyorum, leş gibi yemek kokuyorum ama yıkanmaya çok üşeniyorum. Galiba saçımı topuz yapıp öyle kalacağım. Üşeniyorum ya, leş gibi kızartıp kokacağım ama gideceğim yani, yapacak bir şey yok.
0: Bizden de Evrim Hanım galiba bayağı biletler kazanmışsınız. Helal olsun.
13: Ben gerçekten çok üşengeçim. Şimdi yarışmayı kazansam, çeki alsam, gidip o çeki harcamaya üşenirim.
0: O zaman vermeyelim.
13: O çek de kaybolur gider. Evet. Enflasyona yenilir. O yüzden ben istemiyorum. Teşekkür ederim.
0: Zorla veriyormuşum bu abi. Hayır, alacaksın bu çeki. Al bunu, çeki al bunu. Çeki al.
14: Babam olta hediye edeceğini söyledi. Ben de okula gitmekte üşeniyorum.
0: Okula gitmekte üşenen İrfan kardeşimiz. Canım benim, öpüyorum.
15: İrfan iyi yayınlar. Herkese iyi akşamlar. Yolda olanlara da iyi yolculuklar. Ben en çok şey üşeniyorum. Telefonu veya bilgisayarı hani şarja takıyoruz ya. Şarjdan çıkartıp şarj aletini çıkartmaya üşeniyorum.
0: Kardeşimiz üşenmemiş bayağı.
16: İrfan'ım işin doğrusu balık tutmaya gitmek haricinde ne varsa aklına ne geliyorsa her şeye üşeniyorum. Yeğenin yani benim ufaklıkta bir olta istiyor. 5000 lira iyi gelir. Yeğenine bir armağan olarak biz de kullanırız. Olur da verecek olursam bir haber edersen seviniriz, saygı.
0: Abi verildim ama şimdi bu konuda oltaya gelmeyin. Şöyle 5000 TL'lik hediye çeki, acaba o mağazada olta var mı falan bilmiyorum. Bir bakalım, kenara aldım beni İrfan yaz hemen. Hemen. Diyor ki abi ben de ünlü olmaya çok üşeniyorum. Şimdi basın, medya, setten sete kim uğraşacak, otur oturduğun yerde diyor. Çok basit, gir TikTok'a. Neydi o Vanlı Kara, neydi o adamın adı, Vanlı Kara bir şey bir şey, ben de işte Ankaralı Karayım de, ondan sonra üşenmiyor ki bunları yapanlar. Sen niye üşeniyorsun?
17: Yetti yani, çok güzel yani.
0: Üşen geçtikten öyle sinsi bir hırsızdır ki zamanı çalmaz, zamanı sana harcar. Üşen geçlik öyle bir hırsızdır ki diyor. Güzelmiş bu. İrfan işten çıkmaya üşendim, oturup geyik yaptık. Aha da şimdi trafiğe takıldık, 10 dakikalık eve 1,5 saat gösteriyor şu anı. Demiş bana yazıklar olsun diyor. 5000 bana çıkarsa İrfan onu harcamaya bile üşenirim. Zaten bir şey de alamayız diyor efendim. Bakın son mesajlarınızı alacağım. 0549-204-0104'e üşenmeyin. 5000 TL'yi kapat. Şimdi yani kenara ayırdığım mesajlar var. Onun üstünde beğendiğimiz bir üşengeçlik olursa o alır. Söyleyeyim. 0549-204-0104 üşenme yollar.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Seviyorsan sevimi çok, süpersiz ve gemisi yok.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
11: Altı yıldır bizi bir araya getiren kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
12: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
17: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
18: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
19: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
20: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
19: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
21: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: neler oluyor? Ya.
1: Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina, radyoda da, radyoda.
0: Dadalıyoruz efendim, radyoda da dadalıyoruz, sahnede de dadalıyoruz. Burası Radyo D, Türkiye'nin en değili dolu radyosu. Hayatın içinde her zaman sizinleyiz. Bugün bir çılgınlık yaptık. Hiç aklınıza gelir miydi sevgili dinleyenler? Üşengeçliğiniz para edecek bu memlekette. Bu memlekette bir vatandaşın üşengeçliği para ediyor efendim. Ya hiç aklınıza gelir miydi benim üşengeçliğim para eder mi diye. Çok anlamlı bir konu açtık. Kimsenin üşengeçliği yok, onu gördük, duyduk. Ya ben anlamıyorum ya sevgili dinleyenler. Şimdi Haluk Levent'le alakalı son dakika gelişmelerini görüyorum ekranda da. Yani ben düşünüyorum ya, bu insanlar nasıl üşenmiyor da insanları dolandırıyorlar? Yani insanlar kötü olmaya nasıl üşenmiyorlar? Siz üşenmiyor muyuz ya? Bir, hani ne bileyim, bir kötülük yap deseler bize. Aman şimdi kim yapacak o kötülüğü ya? Bir, vücuda bir üşengeçlik gelmiyor mu ya? Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek, İzmir'den 30 milyon TL bedelle 1500 ton küçükbaş hayvan yemi, 1500 ton büyükbaş hayvan yemi, 700 kilo kedi maması, 750 kilo köpek maması satın alınacakmış efendim. Bu konu diyor bana geldiğinde diyor satın alım gerçekleşmiş, ödeme yapılmıştı. Miktarlar çok fazlaydı ve ürünler bir pet shop'tan alınıyordu. Bu normal değildi. Bu kadar şeyi pet shop'tan, yani nasıl, nerede barındırmış o pet shop o kadar mamayı şeyi. 750 ton. Daha sonra diyor yemlerin çok kötü kalitede olduğunu, çiftçilerin beğenmediğini ve hayvanların bu yemleri yemediğini duydum. Bu miktarın dağıtımı için yaklaşık 100 tır gerekli. Bizim böyle bir lojistiğimiz yoktu ama Haluk Levent bunu yaptı diye itirafta bulunmuş Hürriyet gazetemize. Nelerle uğraşmışlar ya. Makina. Kötü kötü yemleri, mamaları, bilmem neleri alıp. Makina, radyoda. Şimdi az önce APAP soruşturması kapsamında 20 kişi daha tutuklandı sevgili dinleyenler. Bunlar üşenmemişler, bu kötülüğü yapmışlar. Vallahi. Yani Ahbap Derneği'ne düzenlenen 5. dalga operasyonunda da gözaltına alınanların 20'sine tutuklama, 29'una ise adli kontrol talep edildi. Mamadan salama her kalemde vurgun yapmışlar efendim. Yok işte yardım ediyoruz adı altında bozuk mamaları böyle alıp gösteriş olsun diye. Radyoda da makina. Ya bunlar dolandırıcılığa nasıl üşenmemişler? Yani hayvanların bile hakkını yemişler. Nasıl bir katıksız... Hay Allah'ım yarabbim. Öyle ibretlik şeyler yaşıyoruz ki ülkemizde. Yani çok ibretlik gerçekten yani. Bunlara acaba ibretlik bir ceza gelecek mi, bir de onu merak ediyorum. Vallahi bu kadar hepimizin vicdanıyla oynadılar. Biz bunlarla nasıl oynayacağız bilmiyorum. Bakalım nasıl bir oyundayız
2: ben yani. Ben o kadar üşengeçim ki sana üşengeçliğimi anlatmaya üşeniyorum. Hmm. Daha da üşendiğim için bir şey anlatamıyorum.
0: Çok güzel mesajlarınız var ya. Hangi birini şey yapayım? Bakayım şuna bir.
3: Selam İrfan. Vallahi hayatta... Nefes almaya bile üşeniyorum. Gerçekten o kadar her şey, zaman 24 saat nasıl geçiyor, ne yapıyor ben anlamadım. Ama gerçekten çalışmaktan ve stresten çamaşırların kendi başına asılmasını istiyorum. Ve her ev işlerinin hepsinin kendi başına yapılmasını istiyorum. Ben çok yorgunum ve onu bırak, gerçekten her şeye çok üşeniyorum.
0: Hayret, bu kadar uzun cümle kurabilmişsin, üşenmemişsin yani.
4: Vallahi hiç üşenmedim, gittim sporumu da yaptım.
0: Oh.
4: Bugün çalıştım da deli gibi. Helal. Abi bende üşengeçlik yok ya, değiştiriyorum abi konuyu.
0: Değiştir konuyu. Şunu yapmaya üşenmiyorum yarının konusu. Sevgili dinleyenler.
5: İrfan.
0: Bak yarın konuyu verin. Bunu yapmaya üşenmiyorum. Neye yapmaya üşenmiyorsunuz? Sonumuz ne olacak sevgili dinleyenler? Buyursunlar.
5: İrfan'cığım iyi yayınlar. Eskiden İbrahim Tatlıses'in gençliği gibi bonus saçlarım vardı, kıvır kıvır. Hı hı. Düzleştirmek için jöle sürüyordum. Hı hı. Akşamları yıkamaya üşendiğim için şimdi orijinal bir kelim.
0: Orijinal bir kelim diyor. Evet. Üşendiği için kel olmuş, buyursunlar.
6: İrfan Bey, o kadar üşeniyorum ki şu anda işten çıkıp arabaya binip eve gitmek o kadar zor geliyor ki patronun odasına şöyle kırılıp yatasım var.
0: Oh!
7: Abi İzmir'de yaşıyorum. Normalde bilen bilir altın yolda hep trafik olur. İş çıkışlar arabayla işe gidiyorum. O gün geç çıktım işten, akşam saat 11'di. Üşendim, navigasyona bakmadım. 3 saat trafikte kaldım. Kaza varmış. 3 tane 4 tane kaza oldu.
0: Eyvah! Vallahi üşenmiyorum. Bütün mesajlarınızı yayınlayıp öyle programı kapatın.
8: Üşengeçliğim öyle bir seviye ki 5000 TL'yi kazanırsam bile gidip almaya üşenirim. Ama 5000 TL söz konusuysa gerekirse yuvarlanarak gelirim.
0: İrfan'cığım merhaba. Fatura ödemeye çok üşeniyorum. Kesilmeden mecburen ödüyorum. Bu üşengeçlik kısır döngüsünü kırmam lazım benim de demiş. Aç karnımı doyurmaya üşeniyorum diyen de var. Canım Yeliz'cim, ne diyorsun?
9: Çıkma teklifi vardı İrfan ya. Ne kadar güzeldi. Herkes aşkını o şekilde belli ederdi.
0: Çıkma teklifi neydi, bir daha ver bak.
9: Çıkma teklifi vardı.
0: Çıkma
9: İrfan.
0: Teklifi. Çıkma teklif etmek. Unuttuk onu. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Şimdi direkt bodozlama giriyoruz ilişkiye.

0: Yayınlar, ilk çocuğu doğurdum, ikinciye üşendim, üstüne herifi boşadım. İrfan az önceki abla o üşengeçlikle nasıl evlenmiş mesajları var. İrfan sahilde oturuyorum, denize de girdim, eve gitmeye üşeniyorum şimdi demiş. Haluk Levent dolandırmaya milleti hiç üşenmemiş diyor Oya ablamız. Vallahi öyle ya. Oya ablacığım yani. Aha. Diyor ki İrfan'cığım diyor, sizin memlekete eşek yok mu adında? Aziz Nesin kitabını okuyorum. Benim çünkü üşenmeden 37,5 sene çalıştım demiş canım benim. Bakayım bu üşenmemiş ne yollamış bize. Açalım buyursunlar.
1: Evet İrfan'cığım. Bence biz 80'lerdeki gibi zaten değiliz. Çünkü en başta biz insan olarak merhametli olmaya üşeniyoruz. Sonra aile içinde birbirimize vakit ayırmaya üşeniyoruz. Birbirimizi sevmeye üşeniyoruz ya. Biz her şeye üşenir olduk.
0: Ya doğru söylüyorsunuz hanımefendi vallahi.
2: Hayatım boyunca hiç üşenemedim. Üşenmek nasıl bir duygu bilmiyorum İrfan. Ama para edecekse şu an bilmeye hazırım.
0: Bak bu da güzelmiş. Abi radyonun sesi açık kaldı, kısmaya üşeniyorum. Ne bu?
3: Bir vatandaşın üşengeçliği.
0: Ne bu? Video yollamışsın bana. Radyoyu eve götürmüş. Sevgili dinleyenler, size de bırakacağım. Dur şunu da yayınım. Çok var mesaj, hangisini yetiştireceğiz? Bitmiyor ki. Para biriktirmeye üşenenden tutun da. Abi merhaba, en üşengeç ben miyim bilmiyorum ama çok büyük üşengecim. Mesela televizyon izlerken 19. kanalı açmak yerine kumandadan 22'ye basıyorum. Sonra sonra aşağı iniyorum. İrfan oğluma dedim ki seni banyo yaptıracağım birazdan. Bir süre sonra yanına gittiğimde altına çiş yaptığını gördüm. Ne yaptın sen deyince, nasıl olsa banyo yapacağım anne dedi diyor. Üşendiğinden WC'ye gitmeyip donuna yapmış, nasıl olsa banyo yapacağım diye diyor ya. Ay kıyam. Ya bu da güzel. Ben işin içinden çıkamıyorum sizi dinleyenler. Çok güzel mesajlar var. Şu da çok güzeldi bakın. Şu.
4: Oğlum var 1,5 yaşında. O su istiyor mesela ama masaya asla ulaşamıyor. O sırada ben onun ulaşmasını sağlamak için yattığım yerden ayağımla masayı suyu iktiriyorum. Yani çocuğun suyunu bile üşenip veremiyorum.
0: Bu çok iyiymiş. Bak bu.
4: Abi, sen de galiba bu parayı vermeye üşeniyorsun. Hadi trafik bitti ya.
0: Vereceğim. Bakayım hala trafikte mi bu hanımefendi? Aç bakayım şöyle bir. Açacak mı acaba? Alo. Ha, dur daha yeni çalıyor ya. Alo. Hala trafik.
5: Merhaba.
0: Merhabalar, merhabalar. Hanımefendi trafikte misiniz hala?
5: İrfan abi eve gittim, telefondan açtım. Şimdi tekrar arabadayım ve tekrar seni dinliyorum
0: canım. Hmm, güzel. Güzel, iyi. Bunları yapmaya üşenmiyorsunuz ama Fulya Hanım.
5: Bunları yapmaya üşenmiyorum tabii ya. İşin ucunda biraz da para var İrfan abi.
0: İşin ucunda para vardı. Ya pekala. Bunu ben kızımda deneyeceğim eğer üşendiğim gün. Nasıl hissettiriyor acaba diye. Nasıl hissettin kendini peki ayağınla çocuğa su uzatınca?
5: İrfan abi %100 çalışıyor. Sen arkana yaslanıyorsun. Ayağın bütün görevleri görüyor abi.
0: Hangi şehirdesiniz Fulya Hanım?
5: Ben İzmir Tersiyaka'dayım İrfan abi.
0: Niye İrfan abi deyip duruyorsun bana ya? Allah'ın seversin.
5: Ne bileyim öyle deyip İrfan böyle abi abi geliyor. Bana da ondan.
0: Ya sesim benim öyle kelli felli geliyor oradan değil mi ya?
5: Yok estağfurullah.
0: Vallahi öyle geliyor. Millet beni böyle kel, onunla göbekli, ondan
5: yok,
0: sonra.
5: Yok o kadar bodur falan düşünmüyorum ya estağfurullah.
0: Öyle hayal ediyorlar bu sesten. Ama Instagram'a yok, girince yok. Şok oluyor. Hiç girip baktınız mı fotoğraflarıma?
5: Tabii ki girip az önce baktım biliyor musun?
0: Hmm.
5: Sonra da dedim ki yani boşuna abi diyormuşum adama, saatlerdir onunlayım diyorum.
0: Evel şu an mesela Instagram'a girip İrfan Boşuk Aslanhan adresine girip bakanlara bakayım, şöyle bir aramıza yeni katılanları da söyleyeyim. Ben de çeki vermeye üşeniyorum, doğru söyledin Fulya'cığım. İrfan...
5: Evet ama abi kaç saat oldu ya?
0: Üşeniyorum vallahi ya. Yemin
5: tatlıya bağlansın da önemli olan o.
0: Şimdi İrfan Boşuk Aslanhan kim gelmiş? Alcan Uysal hoş gelmiş. Tevfik Tuncay hoş gelmiş. Doktor Berk Sarper Yaman. Berk Sarper Yaman bu neymiş? Doktor ismiymiş o. Mustafa Özöre 09 Firdevs Altire 42 55 Zelal Arslan hoş geldin. Bu Ata Yaşat bizim Daha 17 kanalda Ata Yaşat mı? Ya bu bizim kanalda Daha 17'nin ne kadar şeyleri, fake'leri var ya bu. Her gün 10 bin tane Ata beni takip ediyor. 10 bin tane Çağan Efe Ak beni takip ediyor.
5: Ben doktorda kaldım abi hala. Adam doktor olmak için doğmuş.
0: Vallahi ama doktor Berk Sarper Yaman.
5: Ya ben doktorum.
0: Tam ismi de değil mi? Tam doktorum diyordu. Fulya'cığım öpüldün, arkadaşlar sana ulaşacaklar.
5: Teşekkür ederim. Hoşça kal İrfan.
0: Sağlıcakla kal, görüşmek üzere. Bir daha çocuğuna öyle üşengeçlikler yapma yani. Hani.
5: Yok abi, artık büyüsün de kendi alsın suyunu, yeter ya.
0: Artık yani bu para etti ama bir dahakine para etmez söyleyeyim. Tamam mı? Sağlıcakla kal. Bay bay.

DJ son şarkısını çalar. İrfan, ilk çocuğu doğurdum, ikinciye üşendim diyenlere selam olsun.

İrfan sesin tam tipini gösteriyor. Üşenmeyip baksınlar Instagram'a demiş bak. Abdullah abi. Damar yolunuzu açtım efendim. Trafikte bayağı yoğunmuş şimdi fark ediyorum. Yollar tıkalıysa damar yolu açılır Radyo D'de.

0: Efendim İstanbul Merkez Stüdyomuza Zeki'ye çok teşekkürler ediyorum. İyi akşamlarımız olsun. Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanhan. Allah'a emanet olun. Çok tatlıydınız. Bütün mesajlara teşekkürler. Üşenmeyip mesaj atan herkese teşekkürler. Hediyelerimiz devam edecek efendim.
1: Nereden düştüm ben bu aşk?
0: İnanılmaz bir trafik varmış bugün ya. Bu nedir? Bugün ya, bu gerçekten. Nedir?

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü aralıklarla oldukça etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı oldukça yoğun devam etmekte. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde oldukça etkili aksiyonda yoğun akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette seyir hızı oldukça düşük devam ediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Piyasaların 10 Eylül Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.77 değer kaybıyla 14.394 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.49, euro 56.53'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.801, çeyrek altın 11.534 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
4: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
5: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
3: Nasıl?
6: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
10: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
12: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
17: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

0: Paraf Para. Paraf'la kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf'la dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Neden dersin? İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

geç şarkılar, senin güzelliğin değil sen.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır.

ne hakkım var.

0: Müzik seslerin yeri.
1: Teoman'la aynı kaderi paylaştığımız bir şey var. O da şudur. Doğrusu ben farkında değildim ama Teoman farkındaydı ne yaptığını belki de. Bir şarkımızı Müslüm Baba söyledi. Vallahi söyledi yani hakikaten söyledi. Sağ olsun Müslüm Baba.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Ay keşke devamını da söyleseydik. Benim en sevdiğim sözler ikinci dönüşte. Ya şuradan gelebilir miyiz peki? Neydi? Acılı.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.